hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi İstikbal'de.

0: akbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları. Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: her sabah güne neşeli, pozitif ve enerji dolu başlama kararını aldıysan ben artık seninleyim.
1: Aygün Aydın'la günaydın. Hafta içi her sabah 7'de Radyo D'de. 104'te Radyo D. Lean Skin Care Aygün Aydın'la günaydını sunar.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

canlarım, good morning, günaydın, günaydın, günaydın. Her şey çok mükemmelmiş gibi başımızda, hiçbir sıkıntı ve sorun yokmamış, yokmamış gibi, yokmamış olmamış gibi. Mükemmel bir enerjiyle Allah'a şükrederek, aldığımız her nefese şükrederek. Allah işimizi gücümüzü kolaylasın, aman efendim kötüye fırsat vermesin. 7-7-2026 7-7 mucizeler. Günaydın, günaydın Aygül Hanım. Güzeller güzeli eşim Deya'dan sizin hayranınız. Orhan ne ara evlendin ya? Orhan evlendi mi? Vallahi Başak Burcu erkeklerine de inanılamıyor. Günaydın güzeller güzeli ve güzeller güzeli eşi. Aman da karısı da karısı. Aman da karıcı da karıcı evlenmiş. Ne güzel, mutlu olsunlar inşallah. Güzelsin benim canım sevgilim. Allah mutluluk versin ya. Valla 3 günlük dünyada neyin derdindeyiz, neyin peşindeyiz, neye bu kadar yıpratıyoruz kendimizi bilinmez. Günaydın Aygül Aydın. Kendi duygularını tanıyıp yöneten biri hayatın kaosunda. Dağılmaz çünkü gerçek güç bazen o içindeki sessizliği kurabilmektir. İyi yayınlar, mutlu sabahlar demiş. Thank you. Eylem Uzun günaydın, kolay gelsin canım diyor. Günaydın eylemiş.com. Günaydın, iyi yayınlar Aygül abla demiş Ayşegül. Günaydın hayatım. Serpil'cim günaydın, izci yürüyüşte sizi dinliyor başkanım demiş. Günaydın çekirge. Günaydın lafı mı olur? Günaydın lafı mı olur? Yepyeni bir güne bomba gibi enerjimiz tavan, tüm haksızlıklara ve kötülüklere savaştığımız ama bir o kadar da sanırım sadece Allah'ın yardım ettiği, yoksa bizim ne gücümüz var?

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Radyo D. Reklam.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
1: Sıradaki şarkı mesajı görüp cevap yazmayı unutanlara gelsin.
0: Radyo D. Hayatın içinde.

0: günaydın.
1: Efendim, ay günaydın, ay günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Radyo D'desiniz. Derya Aygül Hanım'a hayat cidden çok kısa. Doğru insanı bulduğumu düşündüğüm anda bastım nikahı gitti diyor. Uzatınca ne olacak sanki, yarına çıkma garantimiz yok malum. Teşekkürler tüm iyi dilekleriniz için. Darısı Ethem ve Aslı'nın başına demiş. Ethem Kaplan o kadar hızlı mı bilemiyorum ama hani hızlı gibi duran temkinlilerden. Instagram'ı açar mısın Aygül abla? Yüzünü, sesini özledik. Makyajı birlikte yaparız diyor. Canım benim, thank you. Günaydın Aygül'üm. Aygül Aydın vitamini AA yüklemesi başlamıştır. Didem diyor. İzmir'den günaydın Burçin. Ben canlı canlı heyecanlı sesini duymayı özlemişim. Enerjim yerine geldi. Oh be diyor. Günaydın Aygül Hanım, Nilüfer ben, Denizli'den çok güzel bir gün olsun inşallah demiş. 0549-204-104. Alo, neredesin hattı? Alo, alo, alo. Yaz hemen, hadi.
2: Gözümde başka kaldım, dilimde başka sen.

0: kişinin aynası iş.
1: Öyleyse çalış.
2: Efendim 0549-204-104 telefon numaramız, sizlerden mesajlar bekliyoruz. Bak Aygül günaydın ablacığım diyor. Tekrar çok geçmiş olsun, burada olduğunu bilmek ne kadar güzelmiş diyor. Kurtuluş Şafak Oda'dan herkese selamlar, günaydın. Polis Hasan sana da günaydın. Bak gel şu yarım kalan galerici işini halledelim diyor. Ben senin yerine konuşurum. Arabaları alır satarım. Ses tellerine zarar gelmez ablacığım demiş. Canım benim, teşekkür ederim. Şu işi bir yapsak mı acaba? Ne yapsak? Yumoş günaydın. Günaydın, güzel bir hafta olsun. Servisimize bindik, okula gidiyoruz demiş.

Efendim radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydın. Tüm hızıyla devam ediyor. Tuzla'dan Sibel günaydınlar. Sarı papatyam gününüz aydın olsun demiş. Aygül Hanım günaydınlar, iyi yayınlar. Bence insanların uykusu iki şekilde açılıyor. Pencereyi açıp güneş görecek ya da radyo D'yi açıp Aygül Aydın'ı dinleyecek. Teşekkürler. Günaydın çiçeğim, ilham perim. Dün yazamadım, dinledim seni, çok özledim. Seni veren Allah'a kurban olsun diyor. Ay canım benim ya bir tanem. Günaydın Aygül Hanım, ben Hülya İzmir'den. Güne sizinle başlamak neşe veriyor, iyi ki siz ve sesiniz vardır.

0: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: reklam.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Efendim radyo D'deyiz. Aygül Aydın'la günaydın diyoruz. Günaydın Aygül Hanımcığım. Sabah sporu yapıldı. Evde radyo açık, senin o billur sesinle sarma sarılıyor. Verdiklerimizi almak için demiş. Ay şu kilo olayını hiç açmasak mı acaba? Yani gerçekten kilo vermek gerçekten zor bir şey ya. Yememek. Yemeyeceksin arkadaş. Bütün mesele yememek ya. Evet spor yapman lazım. Kas yapman lazım. O konu ayrı bir konu. Ama hani az yemek de değil. Yani bana soruyorsanız ben de ortası yok. Benim kadar yemeği seven kim var acaba ya? Vardır değil mi? Sizler de varsınız. Bir siz bir ben zaten. Yani şu boğazımızı bir tutamadık ya. Yani bas gazı aşkım. Bas gazı. Hadi şu enerjimizi bir yükseltelim.
2: Kilometre yeni bir araba alırım. Mahallede kızlara ben havamı atarım. Sağ çek sol çek bir çaka atarım.
1: Bayılıyorum bu şarkıya ya. Açın son ses hadi.

Böyle siz de havaya giriyor musunuz? Böyle direksiyonu çeviriyorum bir sağa bir sağa.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, Amerika-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. İsrail basınında yer alan iddiaya göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motoru satışının durdurulmasını istedi. Küba ekonomisindeki derin kriz enerji altyapısını bir kez daha vurdu. Ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalmasıyla milyonlarca insan elektriksiz kaldı. Sorun günlerce sürebilir. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'de İspanya karşı karşıya geldi. İspanya rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. A Milliler İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
0: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyretiyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı

0: düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu.
2: Radyo D hava durumu.
3: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor.
4: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emre Fel, Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa, Sefo, Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin, Pentagram, Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altu, Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
5: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.

Radyo'da Aygül Aydın'la günaydın tüm hızıyla devam ediyor. Birazdan canlı yayın açacağım. Sakin, sakin. Sakin geliyorum. Günaydın Aygül Hanım. Çok iyi yayınlar. Sesinizi duymak çok güzel. Şükran Hanımcığım günaydın. Dualarımda olduğunu bilmenizi isterim. Zaten sizlerin dualarıyla yürüyoruz. Yoksa Allah'a emanetiz. Zaten Allah'a emanetiz de. Sizlerin dualarıyla Allah daha bir yüzümüze bakıyor. İyi ki varsınız. Dualarınız iyi ki var. Vallahi korunuyorum. Gerçekten o kadar iyi bunu hissediyorum ki. Geçenlerde dün bu geçtiğimiz hafta kredi kartım çantamdan düşmüş. Uçağa giderken nasıl düştü hiç anlamadım. Uçak durdu. Uçağı durdurdular. Yani uçak havalanacak. Tekrar şey yaklaştı. Nedir şu uçağın merdivenleri olur ya. Bir kapı açıldı. Tak diye kredi kartım geldi böyle. İnanamadım. Evet, arkanızdan yetiştirdiler. Bu uçakta olacağınızı düşündüler. Bir hanımefendi uzaktan sizin olduğunuzu söyledi. Ya bakar mısınız? İnanılmaz. Sonra o ne ki? Çantamdan yine uçakta oluyor bu. Tabletle ve bilgisayarla geçiş yapamıyorsunuz. Özellikle Almanya'dan gelirken Türkiye'ye bu daha bir böyle ciddi bir önemli bir konu. Adam ısrarla bavulumdan iPad'i çıkartıyor arkadaşlar. Dedim ki bakın unutacağım, ben bunu unutmamam lazım. Bana dedi ki geri adım at. Geri adım at, hayır. Kesin unutacağım ben bunu derken gerçekten unuttum orada. Ve ben pasaporttan geçtim, tam şeyden gittim falan derken şeyi geziyorum, bu parfümlerin olduğu duty free'ler var ya, orayı gezerken arkadan bir polis koşa koşa iPad'i getiriyor bana. Ya dedim ki Allah'ım, ben gerçekten dualarla falan yaşıyorum. Gerçekten şimdi Şükran Hanımcığım, o yüzden dualarınıza minnettarım. Yoksa gerçekten olacak gibi değil, yaşanacak gibi değil. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Ben de size ne dualar ediyorum bir bilseniz. Benim dualarımı da size bir bilseniz. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah. Yolunuz açık olsun, bahtınız şansınız açık olsun.

0: Aygün Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek. Radyo
1: D. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Yayalar araçların aniden duramayacağını bilerek hareket etmelidir. Özellikle yoğun trafikte ani şekilde yola çıkmak tehlikelidir. Sürücülere yeterli mesafe bırakmak güvenli geçiş sağlar.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Radyo D. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: mu tatil sepetinde? Tatil sepeti. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Artık Nivlar Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. Nivlar Mineralite eczanelerde.
1: Reklam.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı ilk günkü gibi heyecanlananlara gelsin.
2: Radyo D. Hayatın içi.

Efendim, Radyo D'desiniz. Aygül Aydın'la günaydınlıyorsunuz. Instagram canlı yayınımızı açtık. Merkür Retrosu, bizi sal diyoruz. Bizi sal. Yoksa bu gidişat nasıl olacak?

0: Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %50 seviyelerinde. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü her iki yönde akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Avcılar Küçükçekmece, İncirli Merter, Topkapı Ayvansaray Haliç hattı yoğun. TEM'de Bahçeşehir Altınşehir, Sultan Gazi Ok Meydanı aksi yönde İstoç Mahmut Bey gişeler yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir iç trafiğinde Maltepe Ataşehir her iki istikamette aralıklarla yoğunlaşıyor. Kozyatağı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hattı yoğun seyrediyor. TEM'de ise Sancaktepe-Ümraniye her iki istikamette aralıklı yoğun. Kavacık-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü hattında seyir hızı düşük. Aksi yönde herhangi bir yoğunluk gözlemlenmiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

0: Aygün Aydın'la günaydın.
1: Ay çok gülüyorum ya. Diyor ki Aygül artık diyor iltifat eden, sevgi gösterisinde bulunan, herkesi ters kelepçe aldırıyor bilginize demiş. Ay gerçekten. Tek şeyim bu dün. Ay çok sinirimden gülüyorum. Ha, bakmayın çok zor şeyler yaşıyorum. Aa, siz dalga geçiyorsunuz ama. Yani ben gerçekten zor şeyler yaşıyorum. Ben dün bütün mesaimi şeyde savcılık karakolda verdim. Akşam 5'te çıktım. Polislerle mesai yapmışım ben. Allah Allah. Hala diyor ki ne olacak koçlara Aygül'üm diyor. Ortada ne oldu? Karakollardan çıkamıyorum daha, ne olacak koçlara?

0: Merkür yengeçte bir de retro oluyor dedi.
1: Ay bak görüyor musun, yanlış mikrofon açıp kendi kendime bağırıyorum. Kendi kendime su konuşuyorum burada.

Arkadaşlar sıradaki şarkım yengeçlere gelecek. Hülya'cığım sıradaki şarkım sana geliyor. Merkür metrosundaki yengeçlere geliyor. Hazır mısınız? Vıttırı vızık adamlar. Adam sandım boş çıktı. Vıttırı vızık adamlar.

Bakın Merkür Retrosu'nda ne olabilir yani? Bir sürü saçma şey oluyor arkadaşlar. Gerçekten insanlar kafayı yemişti zaten ama Merkür Retrosu bir de yengeçte olunca iyice her şey ortaya çıktı. Yani gerçekten hani arada büyük bir uçurum var. İnsanların göründükleri halleriyle şu anki oldukları kişi arasında çok ciddi bir uçurum var. Yani kötü. Öyle işte. Vıttırız.

Şimdi Denizli'den Sibel Hanım yazmış. Aygül, çok merak ediyorum. Sabah erken saatte mi denize girerdin? Akşam üstü denize mi girmek isterdin? Şu anki tek derdimiz bu. Evet, inan ki tek sorunum şu an sabah mı denize gireyim, akşam mı denize? Ay, güzel dertler ya. Hadi düşüneyim hayatım.

Allah aşkına hayatım, 2027'de yengeçler çok mu zorlanacak diyor. Sen 2026'ya atlat da hayırlısıyla. Sanki 2027'ye bir görürsen. Moral verirken ben. En sevdiğim yer geliyor. Hep birlikte söyleyeceğiz.

Ümit yazmış. Aygül, senin yüzünden Koç burcu olduğumu öğrendim. Yüzüm gülmedi. Retro metro derken ne güzel sakin sakin radyo dinliyordum. Artık Koç olduğumu öğrendim diyor.

0: Kişinin aynesi iş.
1: Öyleyse çalış. Şimdi niye bana tuhaf sorular soruyorsunuz? Bugün özel bir anlamı var. Biri şey yazıyor. Aygül, ilk buluşmada böyle karşındaki kişinin doğru insan olup olmadığını anlamamızı sağlayan bir işaret var mı? Diyor. Çok yanlış kişiye soruyorsunuz. Bana sormayın. Bana herkes iyi. Bana herkes iyi. Bir bana, bir Pınar Tokur'a herkes iyi. Biz herkes iyi diye başımıza gelmeyen kalmadı Pınar Tokur'la. O benim şahidim. Ben davalı. Yani o yüzden... Bize sormayın, bize herkes iyi. Bir haritaya baksam direkt, yani birazcık düşünsem şeyi, hani harita bakma sabrım olsa o an bakmıyorum ama ya çok iyi bir insan ya, çok iyi. Baksam zaten hemen anlayacağım. Sonra haritasına bakıyorum, diyorum ki beş para etmez diyorum. Geçenlerde öyle bir şey yaşamıştık Pınar'a, dedim ki Pınar bu beş para etmez. Peki niye başında bakmadınız haritaya dedi. Yani ben de öyle olmasını isterdim. Başında olmuyor işte. Olaya direkt dalıyorum yani. Gerçekten anam beni biraz bekleyeydi de Boğa burcu doğursaydı ya. Zaten ben 24 Nisan'da doğuyormuşum. Yok, 29 Nisan'da doğuyormuşum arkadaşlar. Babaannem alıyor annemi, götürüyor. Diyor ki normal doğuracak bu kadın diyor gelini için. Israrla normal doğum olmasını istiyor ve kadın doktor doğuracak diyor. Erkek doğurmayacak diyor. Normal doğuracak, kadın doktor doğuracak. 1 Nisan'da başlıyor. 1 Nisan'da diyorlar ki 29 Nisan'da doğum olur. Yani Nisan'ın sonunda olur. Şu an askerlik anımı anlatıyor gibi anlatıyor. Sonra 29 ya da 28 Nisan'da doğumu olacak diyorlar. Babaannem de gidiyor annemi, bir tane diyor ebe buldum, doktor buldum diyor. Özür dilerim, kadın doktor değil, sahtekarmış. Hastanede gidiyor ebeyi buluyor. Ebeyi de diyor ki geline diyeceksin ki doktor, ben doktorum diyeceksin. Bak babaannemdeki şeytanlığa bak. Gerçekten korkunç. Annem de garibim, 19 yaşında, güveniyor, ne yapsın. Ondan sonra hastaneye gidiyorlar. Kadın su kesesini patlatıyor kontrolde. 13 Nisan gecesi falan oluyor. İşte 14 Nisan'da sabaha karşı da tam 7 tane doktor arkadaşlar, 6-7 doktor annemi ölüyor diye şeye giriyorlar. Bebeği mi kurtaralım, anneyi mi kurtaralım sorusu soruluyor. Böyle aynen bu mod, böyle bir şey sorulmuş bir de, yani böyle bir travmamız var. İşte bayağı bildiğiniz, ben böyle ölüyormuşum yani, öyle doğmuşum zaten. Öldü diye bırakmışlar yani, öyle söylüyorum. Neyse, içinizi açtım, harika doğum hikayem ya. Babaannem kabustu ya vallahi. Nur içinde yatsın yine de tabii ki, babaanne sonuçta. Ama korkunçtu yani. Sonuçta yani özetle ben 24 ya da 29 Nisan gibi falan doğup Boğa burcu olacaktım. Hep babaannemin yüzünden ya, Koç burcu oldum. Zaten ben doğarken bile olay çıkmış, bakar mısınız ya? Gerçekten yani.

Ya evet ya, niye böyle? Bütün babaanneler korkunç demiş Pınar. Bu döngüyü biz kıracağız diyor. Ya ben çok tatlı bir babaanne olmayı hayal ediyorum ya. Böyle gerçekten yani tatlı bir babaanne olmayı hayal ediyorum. Ya bence eğlenceli bir babaanne olurum. Ben aslında, benden babaanne olmaz. Bir dakika. Ben çıtırım arkadaşlar. Çocuklara derim ki abla deyin. Hanım deyin. Yüze torunlarım bana Aygül Hanım, Aygülcüm deyin. Sence seçki.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, Amerika-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. İsrail basınında yer alan iddiaya göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motoru satışının durdurulmasını istedi. Küba ekonomisindeki derin kriz enerji altyapısını bir kez daha vurdu. Ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalmasıyla milyonlarca insan elektriksiz kaldı. Sorun günlerce sürebilir. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'de İspanya karşı karşıya geldi. İspanya rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. A Milliler İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı.
1: Radyo D hava durumu.
2: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul açık güneşli, sıcaklık 31 derece. Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir parçalı bulutlu 35, Antalya parçalı bulutlu 33, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 36 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
3: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit

0: Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Arkadaşlar şimdi bugünün sorusunu açıklıyorum. İlk buluşmada sizi böyle gördüğünüzde mesela samimiyetsiz ve saygısızca durduğunu düşündüğünüz böyle izlenimleriniz var mı ya? İlk buluşmada Aygül şunu giyerse ya da şöyle konuşursa, şöyle davranırsa dediğiniz. Ya mesela ne bileyim, ben mesela ilk buluşmada şort giymiş bir adam görsem bu nedir mi? Çıplak derim mesela. Ne bileyim işte ilk buluşmaya kalkmış terlikle gelmiş.

Ama bir şey istiyorum ya. 0549-204-0104 erkeklerden istiyorum. İlk buluşmaya nasıl gelen kadından asla olmaz diyorsunuz beyler, hadi. Ben...

0: Ay gülüm ne kadar güzel zayıflamışsın böyle, anlatamam, ekrandan çok güzel geçiyor demiş. Canım benim teşekkür ederim, daha bir artı 10 daha vereceğim hayatım. Bitmedi.
1: Aydın aydınla günaydın.

Geldi en sevdiğim fon müziği. Efendim. Aygül'üm, iki gözüm, ilk buluşmaya dişini fırçalamamış, saçını taramamış, öz bakımı yapmamış kişi nefret gelir diyor. Sendeki kaşlar bende de olaydı. Bakayım ne yazıyorlar. Aygül'üm, şimdiki aklımızda ne mi düşünelim yoksa ilk buluşmaya gittiğimiz yaşlarımızdaki aklımızda mı? Canım şimdiki aklınızı istiyorum ya. Ya ben mesela terlik giymiş, şort giymiş. Ondan sonra işte böyle hemen yanında şey içen, işte o hani zaten cigaretti sağlığa zararlı ama böyle hemen yiyiniz içeyim mi falan böyle. Hani dıkkımın dibini buldun yani, o dakikayı mı buldun mesela gibi. Aşırı samimi geliyor bu hareketler, aşırı samimiyetten aşırı tilt olurum. İlk buluşmada sandalet, ütüsüz kıyafet giymek samimiyetsiz. El ve ayakları bakımsız, yüzünde uykudan kalan bakışlar diyor Ayhan Bey. Kalan çapaklarla böyle görürsem bir kadını diyor, bakımsız geliyorsa direkt benim için bitti diyor. Önder Bey yazmış. İşi buluşmada ki ne giyse giysin, çok özene bezene giyinse de beni etkilemez. Biz yengeçler enerjiyi takip ederiz demiş. Aygül, tesbihle gelen erkeği düşünemiyorum. Elim ayağım titriyor şu an diyor. Wow. Aygül'üm, peki annen ve baban babaannene bir şey demedi mi? Tavrını koymadılar mı? Hey, annem tavrını koydu, 4 çocuk yaptı üstüne. Anam terazi burcu, tavrını koydu babama, benden sonra 4 çocuk yaptı. Anam da öyle bir terazi burcu. Duş almadan ter kokan kadın erkek olmaz. Gevşek gevşek konuşursa diyor. Aygül şey yaparım demiş. Günaydın Aygül Hanım, tekrar hoş geldiniz. Çok özlemişiz sizin sesinizi. Benim babaannem nurlar içinde aslında dünyanın en iyi babaannesiydi. Ay ne güzel. Aygül, baba Yaşar Atik yazmış. Babaanne olmaya erkensin sen Aygül. Tabii canım, daha dur, bismillah yani. Ne oluyor öyle?

kaçmadan. Hadi, hadi. Toz pembe gömlek altını siyah pantolon giyen en nefrettiğim tonlamadır Aygül diyor. Karşımda bacaklarını ayırarak oturan erkek, ilk ya da sonraki buluşmalar fark etmez, benim için kapanıştır diyor.

Ya şimdi kaynana babaanne falan dedik de ben size şeyi anlatmadım. Onu nasıl anlatacağım? Valla Kerem duysa beni kıtır kıtır keser. Ama aramızda çok tatlı ve çok komik bir sohbet oldu. Yani bunu o kadar güldüm ki bu sohbete. Azıcık anlatacağım ya. Siz de bilmiyor gibi davranın. Azıcık anlatacağım. Şimdi bu ergenler arasında muhabbetler dönüyor. Kızlarla falan konuşuyorlar yeni yeni. Ben de biraz böyle şey yaptım, yokladım. İşte dedi ya bir tane kız arkadaşım var çok iyi falan. Ben de Burcu ne dedim. Ne bileyim ben Burcu'nu dedi ya, sormuyorum ben dedi. Ondan sonra dedim ki ya ama bak lütfen öğren. İlk soracağın şey bu dedim. Senin annen bir astrolog. Hatta dedim yani kızların hoşuna gider. Buradan da yürüyebilirsin dedim. Ya ben dedi öyle şey söylüyorsun. Ben seni hiç anlatmıyorum da söylemiyorum da seni asla söylemem ben zaten. Bu arada arkadaşlarına beni söylemiyorum. Neyse. Dedi ki ya dedi bir tane kız var dedi. İki kere dedi aldatılmış dedi. İki kez dedi aldatılmış da diyor. Ağlatılmış diyor. Aldatmayı bilmiyor. Ağlatılmış diyor iki kez diyor. Ben ne diye? Ağlatılmış mı? Evet ağlatılmış, bana öyle anlattı diyor. Dedim oğlum ağlatma değil aldatmadır o dedim. Dedi ki hayır ağlatmış dedi. Yazık yavrum, aldatmayı bile bilmiyor. Neyse dedim ki yavrum o ağlatma değil aldatmadır dedi. Neyse dedi anne işte sonuçta dedi ağlatılmış dedi. Şimdi dedi kız dedi sadakat arıyormuş sadece dedi. Dedim iki kere aldatılmış, şimdi de sadakat arıyor. Yaşı 14, bravo dedim yani. Ondan sonra neyse tabii oralara girmedim arkadaşlar yani. Sonuçta kız ağlamış yani. Dedim ki oğlum dedim iki kere ağlatılmış. Yani sen bu konuda ne? Benim kaynanalık damarı onlardır. Dedim tövbe estağfurullah, Allah'ım yardım et diyorum ya. Mantıklı konuşma yapmam lazım. Sonra dedi ki anne dedi sonuçta dedi bende dedi sadakat var dedi. Bu kızlar dedi benden vazgeçemez. Kızların dedi en çok aradığı şey dedi sadakatmiş dedi. Dedim yok ya sende ne var dedim. Bende sadakat var dedi. Dedim ki sen çok yakışıklı, çok zeki, çok güzel birisin dedim. Sende sadece sadakat yok dedim. Ya o herkeste var dedi. Bende sadakat var dedi. Artık kız bunu nasıl işlediyse, sadakat var sende, sen sadakatlisin falan, artık nasıl bir sadakate tutulmuş yani. Kendindeki en büyük özelliğin sadakat olduğu düşüncesi içerisinde. Ben de dedim ki sadakat nedir sence dedim. Sen sadakat hakkında ne düşünüyorsun dedim falan. Dedi ki işte dedi ağlatmayacaksın dedi başka birine. Sadakat anlayışı bu. Ondan sonra ağlatmayacaksın dedim, aldatma oğlum. Aldatmayacaksın dedi, aldatmayı anlaştık. Aldatmayacaksın, bu sadakatli oluyor. Dedim ki şimdi düşünsene dedim, hayal et dedim. Kapıya dedim şey geliyor dedim, şimdi bir tane kız geliyor dedim. Kızın dedim iki tane scooter'ı var. Bir tanesini sana veriyor. Diyor ki dedim Kerem bu scooter'la sen gez, bununla da ben gezeyim. Bu arada scooter'ı bozuldu, scooter istiyor benden. Ben de hayatta almıyorum onu, scooter yasak. Ondan sonra bak düşünsene dedim ya geliyor. Sonra kız dedim sürekli dedim seninle ilgileniyor dedim. Her gün sana sorular soruyor falan. Oğlunun sadakatini test ediyorum. Birden kalktı yerinden, dedi ki anne Allah neden böyle bir kötülük yapsın bana şimdi durduk yere. Ama ben var ya saatlerce bunu... Anne Allah niye bana böyle bir şey yapsın anne? Anne Allah böyle bir şey yapar mı? Allah o kadar güveniyor ki. O an için dedim oğlum aynı anan gibisin, helal olsun, tevekküle devam. Dedim Allah dedim oğlum, yani Allah Teala dedim bizleri sınar, imtihan eder. Senin önemli olan böyle bir anda da duruyor oluyor olman dedim. Şu an dedim böyle bir imkan olmadığı için sadakatlisin dedim. Sonra diyor ki anne niye böyle bir şey yapsın Allah bana ya. Çoktan gitti bu arada, scooter'la gitti benim oğlan. Abi aslan burçlarına güven olmaz. Ben buradan kızlara söylüyorum. Yani ben söyleyeyim, ben kızlardan yanayım. Hani benim oğlan da olsa erkeklere güven ortada.
Hayır, sadakatine güveniyordu en son. Ben de babasına dedim ki bu çocuğu yetiştiremedik, sadakat konusunda destek verelim. O da almış karşı, oğlum düzenin bozulur, hayatın alt üst olur, rızkın kesilir. Ya dedim oğul tam bir oğlak burcu, sen yürü git dedim ya, çocuk şu an rızkı nereden anlasın ya. O da ayrı, başkasına bakar rızkın kesilir, şeye girer falan böyle. Dedim çocuğa 14 yaşında anlayacak tarzda yaz yani, bunu doğru bir şey, ahlak olmadı, ahlaktan yürü dedim ya. Var da var var, aynada görsünler. Onun da ağlatmama sebebi rızkından. Korkuyor Allah'tan rızkı kesilir diye. Yoksa o da ayrı ağlatacak.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Yük taşıyan araçlarda yükün sabitlenmesi zorunludur. Sabitlenmeyen yükler yola düşerek kazalara neden olabilir. Bu durum trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atar. Araç sürücüleri yük güvenliğinden sorumludur.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

0: çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor, işine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Doğada ne varsa Zevranı'da.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
5: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

getir. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.
2: Lean Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam ediyor.
3: Sıradaki şarkı yazın her günü tatil

0: Acımız.
1: Sinan Bey yazmış. Aygün Hanım günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi erkek tarafını dinledim. Kadın tarafını dinlemedim. Yani hem kadın yönünden hem erkek yönünden soruyorum bunu. Sizin aradığınız tip, model, şekil ne? Ben hiç kimseyi aramıyorum. Sinan Bey kardeşim, ben hiç aramıyorum ben.
2: Hep böyle kandırdın inanmamı.

Aygül, garsona ve valiye ya da kasiyere üst perdeden konuşan, kaba davranan bir erkek anında puanı sıfırlanır. Bu onun gerçek karakterine dair en büyük ipucudur. Evet ya, korkunç bir şey ya.

0: Aygül Hanım, sadakat önemli gerçekten ama kızlar da erkeklere hoş bir seda katması lazım bence. Erkekler de üzülmemeli. Sizin oğlana söyleyin bence. Biri de yazmış, Aygül senin oğlanı çok üzerler. Kerem'i çok ağlatırlar, haberin olsun. Zamanın kızları fena, düzgün yetiştir çocuğu diyor.
1: Acımız büyük, unutamam.
0: Permak arası. Permak arası. Ay benim mental çok zalgılı.
1: Acımız büyük.
0: Permak arası terlik giyen, ütüsüz gömlek, gömleğin önü açık, kro hareketler, sakız çiğneyen, labali konuşan, kendini sürekli öven erkek. Nefret demiş.

0: Aydın'la günaydın.
1: Aygül Hanım, ilk buluşmada direkt dekolte giyinen ve karakter değil de başka şeylerle etkilemeye çalışan kadınlar ben de direkt kaçış moduna sokuyor demiş Yaşar Bey. Evet ya, bence de hiç hoş değil yani, böyle birazcık zekasız hareketler. Mesela zeki olmayan adam da kötü ya, böyle kafası çalışmayan adam, erkek çok kötü duruyor. Yani mesela kadın bir şekilde güzelliğiyle, cilvesiyle, hani o zekasızlığı, hani geri zekalı demek istemiyorum. Hani kapatıyor da erkek kapatamıyor bence yani. O erkekte olmayan bir şey. Erkeğe zeka yakışıyor. Düşünceli olmak yakışıyor. Nezaket yakışıyor. Erkeğin en güzel kıyafeti nezaketi bence. Böyle en çirkin adamı bile güzel gösterebilecek şey nezaketi ve kibarlığı. Gelelim sorduğunuz soruya cevap vermeye. İlk buluşmaya gelen böyle yapmacık konuşan, aşırı boya süren, kendini beğenmiş tiplerden nefret ederim ben de diyor Sinan. Öyle, zekilik çok önemli yani. Bence bağlantı kurmak önemli arkadaşlar. Zeka bununla bir gösterge sağlıyor. Bakın, bağlantı kurmak yani. İşte otoparkta boş bir yer bulmakla hayatınızda iyi insan olmak arasında bağ kuran ruhsal, duygusal zekası yüksek insanlardan söz ediyorum. Yani ya da işte iş arkadaşını eleştirip de onun kötü olmasını isteyip de akşam evinde başına giren migrenin, ağrının bir nedeni olduğunun arasındaki bağı kuran insanlar zeki insanlar. Bu kafalarda çalışan insanlar üstün zeki insanlar zaten. Bunlar çok önemli detaylar ama işte nerede, ne kadar var tartışmak gerekiyor. Mizah çok önemli, katılıyorum. Gülmek çok önemli. Espri yapıyor olmak, mizah yapıyor olmak ya da neydi ya, Pınar burada mıdır? Pınar'la şeyde çok komik sıradaydık, böyle bir adam Türk espri yapıyordu. Kadın asla gülmüyor. Ondan sonra adam yine bir espri yapıyor. Ha, tax free esprisi yaptı. Tax free yapılacak. Adam böyle yaptı. Döndü dedi ki benim de tax free'mi yapıyorlar mı acaba dedi. O kadar dedi yedim içtim dedi. İçimde dedi bir sürü dedi yediğim içtiğim şey var dedi. Bunları da soracağım şimdi dedi. Ha ha ha falan diye güldü. Tax free dediğin şey işte normalde maddesel aldığın eşyalardaki vergi indirimi yapıyor. Adam diyor ki yediğim içtiğimde de var, kahve içtim tax free alınıyor mu? Ha ha ha. Pınar da arkamızda bir Pınar'la birbirimize baktık. Dedim ki kadın da hiç gülmüyor. Kadın böyle baktı. Biz hepimiz baktık. Sonra dedim ki ay Pınar dedim ya, mizah ne önemli bir şey yani, kadın gülemiyor yani, biz de buz gibi olduk zaten. Ve adam hiçbir şekilde komik değil yani. Sonra biz gülme krizine girdik. Öyle bize ne ya, kadın düşünsün. Sonra biz sinirimiz bozuldu, biz gülüyoruz bir daha bu espriyi duymamak için. Allah muhafaza, düşünsenize ne kadar soğuk bir espri yani. Ben kahve içtim işte hamburger yedim. Aa, benim tax free'im ne zaman olur içimden? Ay düşünsenize ya, adamda zeka yok mesela ya, iğrenç. Neyse, yine tek şahidim Pınar Tokur.

Ya en güzeli ne biliyor musunuz? Sizi sesinizden tanımaları, radyoculuğun bence en güzel olayı bu ya. Yine ben Almanya'dayken sıradayım. Almanya'da sıraya giriyorsunuz arkadaşlar. Almanya'dayken. Sıradayım. Ya dedim bunlar niye olmuyor ki falan diye konuşurken bir beyefendi döndü. Dedi, sesinizi çok tanıyorum, çok tanıdık geliyor bana dedi. Dedim ki Aygül Aydın radyoda, Aygül Aydın'a günaydın. Ya olamaz diyor, ben eşim yüzünden sürekli size maruz kalıyordum dedi. Sağ ol, Allah razı olsun abim dedim. Maruz kalıyorum sürekli size. Yani kadın tanımadı, adam tanıyor. Adam o kadar maruz kalmış ki.

0: Skin Care'in sunduğu Aygül Aydın'la Günaydın devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 6 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.05 değer kazancıyla 14.425 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.82, euro 53.47'den işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.238, çeyrek altın 10.581 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: evlam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
0: Getir, bir mutluluk getir. Reklam.
8: Lean Skincare'in sunduğu Aygül Aydın'la günaydın devam ediyor.

Efendim işte ruhun o can havliyle silkinip yeter artık ya, buraya kadar dediği o kırılma noktasındayız. Şu an etrafında hissettiğin o boğucu baskı, üst üste gelen engeller, birilerinin seni manipüle etmeye çalışması ya da içini yoklayan o anlamsız korkular, bunların hiçbiri tesadüf değil. Ve inanın bana, hiçbiri sizin yolunuzu kapatmak için orada durmuyor. Gökyüzü sizi bilerek isteyerek bu köşeye sıkıştırıyor şu sıralar gökyüzünde. Güneş Yengeç Burcu'nda ilerlerken tam karşısında da o sert, soğuk, hantal kuralların gezegenleri biraz geçiş yapıyor. Tabii ki o sert bir kare açısı oluyor Satürn Güneş arasında. Ruhunuz parlamak, büyümek, şefkatle sarmalanmak ve geleceğe akmak isterken o Güneş Yengeç eski dünyanın o köhne kuralları, egolu otoriteleri, hantal yapıları ve sen yapamazsın diyen manipülatörü Satürn önüne koca bir duvar gibi dikiliyor. Sana bir vizyon, bir kural dayatmaya, seni korkutarak eski düzenin içinde köle tutmaya çalışıyor. Ama işte o gezegenlerin sırrı tam burada gizli. Eğer karşında bir duvar yükseliyorsa bu senin durman gerektiği için değil, kendi kanatlarını fark edip o duvarın üzerinde uçmayı öğrenmen gerektiği için oluyor. Seni manipüle etmeye çalışanlar, arkandan iş çevirenler ya da önüne bürokratik, finansal, duygusal engeller koyanlar aslında senin hayatında en büyük gizli öğretmenlerin. Onlar olmasa içindeki o deli fişek gücü, o lider ruhu asla uyandıramazdın. Konfor alanında herkesin seni onayladığı o sahte huzurun içinde pinekliyor olurdun. Gökyüzü şimdi sana bu baskıyı vererek canını acıtıyor ki başkalarının kurduğu o eğreti masalardan kalkma cesareti göster diyor. Sana diyor ki yüzünü artık dışarıya, başkalarının onayına seni engellemeye çalışan o küçük insanlara dönmeyi bırak. Kendi yapını, kendi sistemini, kendi dijital ve manevi krallığını kurma vaktin geldi. Şu an yaşadığın o korkutulma hissi, ya başaramazsam kaygısı aslında eski senin, o bağımlı senin son çırpınışları. Birileri seni engellemeye mi çalışıyor? Demek ki doğru yoldasın. Ve senin ışığın onların gözünde mi alıyor? Evet, doğru, alıyor. Birileri seni manipüle edip kendi kurallarına mahkum mu etmek istiyor? O zaman onlara kapıyı gösterip kendi kurallarını baştan yazacaksın. Bu dönem aman idare edelim, zaman tadımız kaçmasın diye susma dönemi değil. Bu dönem tam olarak ya hep ya hiç deme. Senin sınırlarını çelikten bir zırh gibi kuşanma dönemidir. Bu yüzden de bu Güneş Satürn karesinin o ağır yükü altında ezilmeyi reddedip o baskıyı alın. İçinizdeki muazzam bir yönetici, vizyonel güce yöneltin. Elmas en yüksek basınç altında oluşur, unutmayın. Siz de şu an o kadersel basıncın altındasınız. Bırakın kim sizi engellemeye çalışıyorsa çalışsın. Bırakın kim hangi yalanın arkasına saklanırsa saklansın. Temmuz sonundaki o büyük uyanışa ve hasada giderken bu hafta sizin kendi gücünüzü elinize alma haftanız olduğunu göreceksiniz. Dik durun, ruhunuza güvenin ve duvarları yıkarak kendi tahtınızı inşa etmeye başlayın. Zannettiğinizden çok daha güçlüsünüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Allah.

0: Günün gelişmelerini aktarıyorum. Ben İnci Bakraç. 36. NATO Liderler Zirvesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. Zirvede Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump dahil 31 müttefik ülke lideri yer alacak. Gündemde savunma sanayi, Amerika-Avrupa gerilimi ve Türkiye'nin stratejik önemi var. İsrail basınında yer alan iddiaya göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ve jet motoru satışının durdurulmasını istedi. Küba ekonomisindeki derin kriz enerji altyapısını bir kez daha vurdu. Ulusal elektrik sisteminin tamamen devre dışı kalmasıyla milyonlarca insan elektriksiz kaldı. Sorun günlerce sürebilir. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen iki büyük depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 3535'e yükseldi. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'de İspanya karşı karşıya geldi. İspanya rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 1. tur C grubundaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. A Milliler İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda 6'da 6 yaptı.
1: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve Vidipes.com.

0: AK Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo Dev.
1: Reklam.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Merhaba, ben Mela Bedel. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

parçasıyla Mela Bedel'le yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha günaydın, iyi sabahlar. Salı günündeyiz. 7 Temmuz Salı gününde Radyo D'de yine buluştuk. Öğleden önce ben Aykut Balcı mikrofondayım. Gün ortasına doğru yine harika parçalarla birlikte ilerliyoruz. Bu kez uzun bir süre Top 20'nin zirvesinde yer alan bir isim Aleyna Tilki konuğumuz oluyor. Radyo D'de oyuncak gibi.

0: parçası.
1: Eğlenceli parçası, Pabucum'un Dünyası ve Robert Atiomo Radyo D'de dinledik, konuğumuz oldu. Birazdan yine harika bir parça burada olacak. Şımarık ve Derya Ulu'yla geri döneceğiz, ayrılmayın. Radyo
2: D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
3: Penguenlerin besin kaynaklarından biri kiril adı verilen minik deniz canlılarıdır. Kiriller pembemsi renkte canlılardır. Penguenlerin beslenmeleri ne kadar kiril ağırlıklıysa dışkıları da o kadar pembe renkli olur.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: değil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Son parçası Şımarık'la Derya Ulu Radyo D'de dinledik. Türk pop müziğinde hem yazdığı şarkı sözleriyle hem de yorumuyla yine hepimizin beğenisini kazanan isimlerden biri. Bu parçası da yine playlistimize hızlı bir giriş gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Top 20'de de yükselişini sürdürmeye devam edecek. Bu arada unutmayın, radyod.com'dan Top 20 listesine ve sosyal medya hesaplarımıza ulaşabilir. Sosyal ağlar üzerinden bizi takibi alabilir. Çok daha fazlasına da yine uygulamamızı akıllı cihazınıza indirerek ulaşabilirsiniz. Şimdi Yaşar'la devam ediyoruz. Hep böyle kal Radyo D'de.
1: Her

Şimdi zaman zaman sosyal medyada böyle enteresan şeyler oluyor. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? TikTok'ta geçtiğimiz günlerde çocuklarıyla birlikte dünyaca ünlü yıldız Drake'in parçalarını söyleyen ve milyonların beğenisini kazanan bir aile unutamayacakları bir sürpriz yaşadı. Ünlü rapper, rapçi Drake aileyi evlerinde ziyaret ederek onlarla birlikte şarkı söyledi. Çünkü çok parça viral olmuştu. Dünya çapında çok ünlendi onların sayesinde. Ve ardından onlara yepyeni bir araba hediye etti. Ve süper bir Cadillac hediye etmiş onlara. Ve duygusal anları da sosyal medyada tekrar paylaşmışlar. Tekrar viral olmayı başarmışlar. Zaman zaman böyle sürprizler olabiliyor. Sosyal medyada görebiliyoruz. Biz yani o kadar çok şarkı çalıyoruz ki yıllardır böyle bir şeyle karşılaşmadık henüz. Yani umarız belki bir gün. Peki, burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Hepinize bir kez daha güzel bir salı günü diliyorum.

0: Haftanın yarısıyla Murat Boz Radyo'da dinledik. Az sonra Emre Fel burada olacak. Bir güldün ve çok daha fazlasıyla geri döneceğiz. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.459 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.54'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.217, çeyrek altın 10.543 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: Reklam. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

Vakıf katılım da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de.

Yeni ve ilginç bir araştırmayla geldim. Erken yaşta köpeklerle temas eden çocukların daha sağlıklı büyüdüğü ortaya çıkmış. Araştırmaya göre bu çocuklar ortalama olarak daha az antibiyotik kullanıyor ve bağışıklık sistemleri daha güçlü gelişiyor. Uzmanlar evcil hayvanlarla erken dönemde kurulan temasın çocuk sağlığı üzerinde olumlu etkiler sağlayabileceğini belirtiyorlar. Biraz mantıklı geldi, biraz mantıksız geldi. Siz yine de bir uzmana, bir hekime danışın. Bunu uygulamadan önce günün enteresan haberlerinden biriydi. Hemen paylaştım. Radyoda edesiniz. Her gün.

0: Açılar Radyo D müzik ekibi bizim için bulmaya devam ediyor. Hafta içerisinde yine yeni parçalar keşfediyoruz. İşte şimdi bir kez daha Radyo D'de keşfetme zamanı.
1: Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Ve Tuğba Yurt'la yeni saatin açılışını yaptık. İçiyorum ederimize bize eşlik etti. Son dönemde yine sevdiklerimizden biri, favorilerimizden biri. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Gün ortasına doğru Radyo D'de birlikte ilerlemeye devam ediyoruz. Şimdi başka hiçbir yerde bulamayacağınız mixlerden oluşan DJ Bay Bora'nın mixlediği yaklaşık 7 dakikalık D-Mix'le devam ediyoruz. D-Mix.

WhatsApp'ta çevrim içi durumunu gösteren çevrim içi yazısı değişiyor. Test edilen yeni özellikle birlikte uygulamada aktif olan kullanıcıların profil fotoğrafının yanında yeşil bir nokta görünecekmiş. Kullanıcı uygulamadan çıktığında ise bu gösterge anında kaybolacak. Gizlilik ayarlarında çevrim içi durumunu gizleyen kullanıcılar içinse bu özellik görünmeyecek. Ve bunu yapan da çok olacaktır diye tahmin ediyorum. Yeni güncellemenin önümüzdeki dönemde tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. WhatsApp'taki son yenilik buydu. Hemen paylaştım. Hemen hatırlatayım. 0549-204-0104 bizim WhatsApp hattımız. Lütfen kaydedin. Zaman zaman yarışmaları oradan yapıyoruz. Kazanmak için bizi takip etmeyi unutmayın. Burası Radyo D. Radyo D hayatın içinde her zaman seninle. Müzik.

0: Her gün sonbaharla bizimle buluştular. Az sonra Yalın burada olacak. Akşamüstüyle geri döneceğiz. Radyo T.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Ağır vasıta sürücüleri yerleşim yerlerinde hızlarını düşürmek zorundadır. Yerleşim alanlarında trafik yoğunluğu veya yaya hareketliliği daha fazladır. Bu nedenle dikkatli sürüş büyük önem taşır.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo D. Radyo D.
6: Top 20. Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo D 104'te.
5: Radyo D.
6: Top 20.
7: 104'te Radyo D.
8: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
12: Uygun musun?
11: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
12: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yeniyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

sıcak yaz akşamları için etkinlik arıyorsanız yaz akşamlarına kültür dolu bir alternatif geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gece müzeciliği uygulamasıyla 1 Haziran'da başlayan uygulama 1 Ekim tarihine kadar devam edecek ve Türkiye genelinde 20 müze ve öğren yeri akşam saatlerinde de ziyaret edilebiliyor. Efes'ten Nemrut'a, Hierapolis'ten Zeugma Mozaik Müzesi'ne kadar, Galata Kulesi'ne kadar birçok tarihi nokta özel ışıklandırmalar eşliğinde ziyaretçilere bambaşka bir atmosfer sunuyor. Belki bu hafta akşam belki zaman ayırabilir, bulunduğunuz yerdeki müzeyi ziyaret edebilirsiniz. Gündüz gidememiş olanlar geceyi tercih edebilir ve farklı bir deneyim olur diye düşünüyorum. Güzel düşünülmüş. Peki, burası Radyo D. Ben Aykut Balcı. Gün ortasına doğru birlikte ilerlemeye devam ediyoruz.

0: seni.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Çeyrek finalistler belli olmaya başladı. Artık yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Finale doğru yaklaşıyoruz ve 2026 FIFA Dünya Kupası henüz son 16 turu tamamlanmadan tarihi bir rekora sahne oldu. Turnuvada şimdiye kadar tam 14 kendi kalesine gol atılırken bu sayı 2018 Rusya Dünya Kupası'nda 12 golmüş ve 12 gollük rekoru geride bırakmış bu turnuva ve böylece 2026 Dünya Kupası kendi kalesine en fazla gol atılan turnuva olarak tarihe geçmiş durumda ki henüz bitmedi, daha da belki atılacaktır diye tahmin ediyorum. Peki biz de takip etmeye devam ediyoruz, uzaktan böyle maçlara bakıyoruz. Burası Radyo D, Radyo D hayatın içinde her zaman seninle.

0: Türk pop müziğinin başarılı isimlerinden biri Sıla Radyo'da dinledik. Bana biraz renk verle bize eşlik etti. Onu uğurladık. Az sonra Manifest ve Ajda Pekkan burada olacak. İğleli ve çok daha fazlası için burada kalmaya devam edin. Radyo
1: D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
2: Halkbank. Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.505 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.84, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.225, çeyrek altın 10.556 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Radyo D. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajda Pekkan.

0: Milyarlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

Konserler canlı performans tadındaki tüm parçalar Radyo D'de sizinle buluşuyor. Koltuğunuz her zaman en önden. Gerçek müziğin ağzını doya doya her akşam yaşıyoruz. Sahne yeni programımız hafta içi her gün 22-24 arası burada Radyo D'de sizi bekliyor. Radyo D sahnede yerinizi her akşam alabilirsiniz ve harika konserlerin tadını çıkartabilirsiniz. Bu akşam saat 22'de sahne yine Radyo D'de, kaçırmayın.

Bak bir hatırlatma, bugün saat 13'te Çağlar Demirel'in konuğu Stüdyo D'de naklen olacak. Yine güzel bir sohbet bizi bekliyor. Saat 13'te Çağlar'ı, Stüdyo D'yi naklenle birlikte burada Radyo D'de kaçırmayın. Ben Aykut Balcı. Yarın saat 10'da öğleden önce çarşamba gününde yine Radyo D'de buluşacağız. Şimdilik benim için gitme vakti geliyor. Radikal konuğumuz oluyor. Hayran şimdi Radyo D'de. Kalbim

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.

hafta ortasında ilk yarı salı günündeyiz. Ve siz her nerede olursanız olun biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel. Bir kez daha keyifli günler herkese.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
4: Vodafone Red'le sınırsızca.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

Radyo DD4 mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Sıcaklık da mevsim demişken mevsim normallerinin üzerinde. Aman dikkat diyelim. Özellikle gölgede bu sıcaklık biraz daha az hissedilirken güneşin altında bir hayli yüksek. Dediğim gibi tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Mela Bedel, ben sana gelememle. Radyo DD.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.437 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.84, euro 53.55'ten işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.211, çeyrek altın 10.533 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo D'de birazdan Serkan Nişancı eller üzer. Sen...

0: Reklam.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Stüdyo D'de her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini bir sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Beklenen an geldi Stüdyo D'de. Bu kez hit bir isim değil, bir grup şu an karşımda. Aslında 4 kişi bekliyorduk. İkisi yolda kaldı, ikisi geldi. Tabii şaka bir yana. Yol uzun olunca Antalya'dan Naklen grubu şu an Stüdyo D'de konuğum. 4 grup üyesiyle özellikle son dönemde ilgiyi bir hayli üzerine çeken yeni isimlerden ve canlı performanslarıyla da Antalya'da isimlerinden bir hayli bahsettiriyorlar. Grubun 2 üyesi şu an Nevzat Uğur Er Yaşar, solo gitarda ve aynı zamanda hem vokal hem gitar olan Samet Daş'tan mikrofonun diğer ucunda. Arkadaşlar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz efendim, siz nasılsınız?
0: Vallahi ben de sizleri gördüm, daha iyi oldum. Enerjiktim, iyice enerjim yükseldi. Antalya'nın enerjisiyle buradasınız.
1: Evet.
0: Benim de bir ayağım Antalya'da bu arada, onu da söyleyeyim. Ganj Nehri'nin hemen Konya altında üst. <Evet. gülüyor>
2: Ganj Nehri'ni iyi biliriz, evet.
1: Aynen, biliriz.
0: Ya çok güldüm, geçen onun bir paylaşımını gördüm. Öncelikle tekrar söylüyorum, hoş geldiniz. 2018 yılı itibariyle listelerde adınızdan bahsettirdiniz. Yani albüm kariyeriniz 2018 yılı itibariyle başladı.

0: Şimdi Nevzat ve Samet'e sırayla soracağım ama önce nasıl başlayayım? Nevzat'tan mı başlasam?
1: Olur.
0: Nevzat, neden Naklen olarak gruba bir başlangıç adı verdiniz?
1: Çok güzel soru. Biz 2017'de Zeytinli Rock Festivali'nde sahneye çıkmıştık. O zamanlar grubumuzun adı Leboski'ydi. Yabancı bir isimdi. Tam albüm çalışmalarına başlayacağız. Biz dediler ki inatla Türkçe, yani daha akılda kalan bir kelime
2: Türkçe olsun. Türkçe isim olsun yani.
0: Evet.
1: Bizden sonra Mavi Sakal grubu çıkıyordu sahneye. Mavi Sakal da o ay Naklen diye bir EP yayınladı. Biz de çok seviyoruz.
2: Dönüş albümü falan böyle, çok heyecanlıyız falan biz de böyle.
0: Ya çok güzel.
2: Evet.
1: İkimizin, yani o zamanki grup arkadaşlarımızın da dinlediği aynı anda ilk Mavi Sakal şarkısıydı. Dedi ki tamam ya, Naklen olsun, anısı da var. Hem de kolay. O zaman böyle işte.
0: Peki uzun... Mavi Sakal'ın bundan haberi var mı?
2: Kesin yok.
1: Kesin yok bence.
0: Buradan, hayır, grupta buradan... görüşmüyor musunuz?
2: Yok.
1: Biraz hayır. Ters köşe olduk. Biz çok kısa bir isim koyduk. Sonra böyle paragraf isimli gruplar ortaya çıktı. Ondan hı-hı, biraz ters köşe olduk ama artık yapacak bir şey.
2: Sadece albümümüzü davulcusuna iletmiştim. Evet. Murat Tümer'e saygımız sevgimiz olsun buradan.
0: Evet, evet, albümümüzü dinliyorlarsa.
2: Albümümüzü ona hediye göndermiştim yani.
0: Ya ne kadar güzel. Şimdi evet. O zaman Samet Taşlar'a dönüyorum. Hem vokalde hem de gitarda aynı zamanda gruba hayat veren isimlerden biri. Bu grubu kurduğunuzda hayalin neydi? Ve grup olarak hayaliniz neydi? Bir de o hayale ne kadar yaklaştınız? Sizce yaklaşabildi mi Naklen grubu, ya da yaklaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor
2: daha
0: mu?
2: Daha o yolda olduğunu düşünüyorum. Bence daha var. Ama kuruluş amacı zaten kendi şarkılarını yapmak ve dinleyicisine erişmek. Ama biraz daha yolumuz var tabii ki. Şu anda 26-27 parçamız olmasına rağmen ben hala yolumuzun olduğunu düşünüyorum.
0: Ya.
2: Evet.
0: Olsun olsun, güzel. Genç delikanlılar sizi. Ailede müzikle uğraşan var mı?
1: Valla bende yok ama şu an dinliyordur büyük ihtimal. Babamın müzik kulağı çok iyidir. Ben her şeyi, yani o tabiri caizse beni... Bunlar güzel, bunları dinle. Bunlar...
0: Beni yetiştiren.
2: Yetiştiren
0: yani her ne kadar babanın bunlar güzel, bunları dinle deyip evet, senin o güzel olmayan şarkıyı aynen, icra ettiğin aslında senin geniş müzik evet, kütüphanene sahip olmana sebep olan kişi baban.
1: Evet. Hatta annem belki ilk defa duyar ama şöyle bir anım
0: niye
1: var. Aynen. Beni bir gün kenara çekti, dedi ki oğlum, dedi, bu ülke biraz... çok dedi eğitimle çok önemli bir şey değil. Sana baba nasihatı, bir dedi gitar çal. Gitar çalarsın müzisyen adam aç kalmaz, dedi. Bir de dedi İngilizce öğren.
0: Abi yanlış söylemişler bence. Bize her zaman derler müzisyensen aç, şey, sanatçıysan aç kalırsın doğru, derlerdi doğru, bu ülkede. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Baban hangi şarkıları sana öneriyordu? İşte mesela benim evet bir tarzım var, beğendiğim vesaire, dinlemekten keyif aldım ama babam hepsini ayrı ayrı dinlerdi ama özellikle Türk sanat müziğine daha ayrı bir ağırlık verirdi. Ama baktığında albüm arşivinde o belki bilenler bilir, track kasetler vardı böyle. Kartuş şeklinde böyle sokmalı falan, o bütün arşivi, plakları hepsini biliyorum. Bütün 60'lar 70'ler batı müziği, yabancı batı müziği diye geçiyordu o dönemler. Hepsine vakıfım. Onları dinleyerek büyüdük. Yani 80 doğumlu olan biri olarak 60'ları 70'leri dinleyerek büyüdük. Ama babamın ağırlık da verdiği aynı zamanda Türk sanat müziğiydi.
1: Benim de işte yine o 60'lar 70'ler 80'ler komple babamın, işte Cem Karaca, özellikle ve özellikle Pink Floyd çok sever.
2: Evet.
1: Böyle evet, sen büyüdün artık bunları dinle deyip böyle şey yapmıştı.
0: Baba ne iş yapıyor?
1: Başlamıştı. Babamın restoranı var, balık restoranımız var Antalya'da.
0: Oo. Evet. Baban sana bol bol Türk sanat müziği dinle demiştir, ben sana söyleyeyim.
1: Yok, hiç oralı değil. Ya, Türk sanat müziği sever de o biraz daha rockçıdır. Yani.
0: Dinliyor mu bizi? Evet.
1: Dinliyordur kesin, dinliyordur ama biraz daha rockçı.
0: Adı ne?
1: Nevzat. Onun da adı Nevzat.
2: Onun adı Nevzat.
1: Benim adım aslında Nevzat Uğur. Onun adı Nevzat.
0: Nevzat Bey, Nevzat Er Yaşar. Evet. Ellerinizden öpüyoruz. Oğlunuz emin ellerde. Evet. Balık iyi yer, rock müziğine dönmüş.
1: Evet.
0: Peki Samet, ailede senin baba ne işle uğraşıyor?
2: Vallahi benim ailede de müzikle ilgili şey yok ama baba, şöyle söyleyeyim.
0: Babadan amca... balık
2: yok,
0: işle uğraşıyor.
2: O memur.
1: O balık yiyor. O değil. O balık yiyor.
2: Ha bak, balığı çok güzel yer bu arada, onu söyleyeyim.
0: Ooo evet, çok
2: Trabzonlu,
0: güzel.
2: Trabzonlu olduğu için hem de iyisini yer bu
0: Trabzonlu
2: arada.
0: Trabzonlu.
2: Evet evet.
0: Trabzon'a da buradan Trabzon selam olsun.
2: Aynen. Balığın,
0: severim.
2: Balığın iyisini bilir, ya iyisini yer bu arada.
0: Trabzon yani, mu?
2: Tabii tabii.
0: Evet. Yani Trabzon dışında birçok kıyı yerlerde de balığın iyisini bulup yiyenler var ama var. Trabzon ayrı.
2: Başkadır
0: evet.
2: Başkadır ama bir başka.
0: Evet evet, gittim gördüm canım, çok güzel evet.
2: Annem de hani normal deniz yollarından, o da yani emekli. Ama amcamın kızları
0: bak, denize biraz... çıkan bir yolun olmuş senin.
2: Hep abim de Abim su ürünleri mühendisi. Aradan ben bir öyle müzisyen olduk. Ama amca kızları da biraz şey vardı. Eğilimli vardı. Müzik öğretmeni olanlar vardı. Herhalde onlardan da etkilendim o dönemlerde. Gitar falan söyledi amcamın oğlu mesela. Ondan ilk görmüştüm zaten gitarı falan. Orada o bana da ilk eğitimi vermişti. Gitar eğitimini. Ondan sonra ben oradan klasik gitardan, akustik gitar, elektro gitar, rock dünyasına doğru öyle oradan geçtik.
0: Doğma büyüme Antalya mı?
2: Yok, hep Trabzon.
0: Trabzon.
2: Üniversite için geliyorum.
0: Geldin ve orada kaldın.
2: Kalış o kalış.
0: Şimdi evet. O niye sordum? Bir şeyi teyitlemek için sordum. Konuya geleceğim birazdan. Nevzat, senin doğduğun, büyüdüğün yer Antalya.
1: Ben Antalya, evet.
0: Şimdi Nevzat, burada tekrar Samet'e dönmek istiyorum da. Abi özellikle Karadeniz bölgesi, mesela Ankara'da çocukluğu geçmiş biri olarak söylüyorum. Bizim dönemimize ve şu anki yeni kuşağa da mal olan birçok rock grubu Ankara'dan çıkma.
2: Doğru.
0: Mesela orada zamanında Limon diye bir mekan vardı. Sayamadığım evet. İşte sizle beraber hep beraber tekrar ettik az önce yayın öncesinde. Vegalar, Mor ve Ötesi, Zakkumlar, hatta Rain Dog değil mi?
2: Evet, eski isimleri. Rain Dog eski ismi. Pilli Bebek, Pilli Bebek.
0: Pilli
2: mesela.
0: Bebek. Bunlar hep Ankara'dan çıkan. Evet. Daha say bitmiyor.
2: Bitmez.
0: Mangayı söylemiş miydi?
2: Manga da var bu arada.
1: Teneke var.
2: Evet. Teneke yani. Vardır bir sene bizim.
0: Sanki Mor ve Ötesi de mi oralardan? Yok, değildi değil mi
1: gece,
0: o yüzden?
1: Gece grubu Ankara.
0: Gece grubu. Gece Ankara. Evet, gece. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Karadeniz bölgesinde de inanılmaz derecede rock müziğe gençlerin bir hayranlığı var abi.
2: Kesinlikle.
0: Batı Karadeniz bölgesinde daha bir hissediliyor bu ama evet. Karadeniz'de rock'a olan bir eğilim var. Say bitmiyor isimler.
2: En büyük bence yani ilahlardan diyeyim 3 Hürel. Mesela
0: tabii canım, aynen Feridun öyle.
2: Hürel. Bunlar
0: tabii,
2: benim babamın da bu arada sıra arkadaşıdır bu arada. Evet. Arkadaşlarıdır.
0: Feridun hani böyle Hürel. Amasra'ya gidince tabii. Barış Akarsu diye yeni jenerasyon öyle bilecek ama yok. Bak çok güzel verdin örneği. Üç Hürel mesela Karadeniz'den
2: ilk,
0: çıkma.
2: İlk çıkmana evet. Anadolu Rock.
0: Hani Anadolu Rock.
2: Örneğimiz o yani. Tabii tabii. Bakarsanız. Evet.
0: Yani orada neden sanki gençler rock müziğe yöneliyor?
2: Havasından.
0: O kadar tulum ve kemençeye hakim bir bölge olduğu için.
2: Ben Trabzon'u Türkiye'nin Londra'sı gibi görürüm. Evet. Hep karanlıktır.
0: Evet.
2: Hep şey,
0: İskoçya.
2: İskoçya gibidir. Gerçekten öyle böyle.
0: Doğru.
2: O yüzden bu haykırış biraz olması normal orada bence.
0: Doğru.
2: Ben ona bağlıyorum.
1: Aynen.
0: Evet. Şimdi grubun müziğini 3 kelimeyle özetlemeniz istense benim tarafımdan nasıl özetlersiniz?
2: Bir bende önce... sende olsun o zaman.
0: Tamam.
1: Buyurun efendim.
2: Birinci madde ben söyleyeyim.
1: Tamam.
2: Melankoli bir bence.
0: İkincisi abi. Nevzat. Rock. Samet melankoli
1: rock.
0: Dedi.
1: Yani rock.
0: Rock. Üçüncüsü abi.
2: İçsel şeyler mi diyeyim? İçsel dönüşler mi? İçe dönük diyelim evet.
0: Evet. Peki karakterlerinizi sahneye taşıyor musunuz? Yoksa hani karakterlerle sahne bambaşka mı?
2: Bana genelde arkadaşlarım merdivenlerden sahne merdiveninden aşağı inince bambaşka bir adam olduğumu, çıkınca bambaşka bir adam olduğumu söylüyorlar ama
0: nasıl yani, bunu örnekliyorlar mesela?
2: Sahnede çok daha depresif, gergin, evet. Daha böyle iş hakimi oluyor. İnince normal böyle bir aile babası modu. Güleç.
0: Samet, evli misin?
2: Sahnede ben daha evliyim evet.
0: Çocuk? Aile babası dediğine göre var.
2: Yok ama.
1: Yok, yolda.
0: Yani yolda. Yolda hadi diyelim. Canım evet. Benim ya. Hadi Allah analı babalı büyütsün. Evet. Belli mi? Kız erkek.
2: Daha var belli.
0: Daha var belli. İyi
1: neydi,
0: bakalım.
1: Neydi şey?
0: Sağlıklı olsun.
1: Mercimekten pirinç mi oldu?
2: Evet şu an pirinç. Evet.
0: Hadi bakalım hayırlısı ya.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Valla darısı da yine anne ve baba olmak isteyenlerin başına olsun diyelim. Abi ikinize şimdi bana kendini anlat için ne söylemek isterseniz desem şarkıyla alakalı, şarkıya gitmeden önce cümlelerinizle böyle 40 saniyede 20 saniye sen 20 saniye sen bir toparlasanız.
2: Bestecisi burada, ben sözü ona veriyorum.
1: Bana evet. Kendini anlatı, ben balkonda davulcumuz Ertuğ'la yaşadığımız bir diyalogdan sonra yazdım. Bunu her zaman söylüyorum yani. Aslında çok farklı hayal etmiştim şarkı yazarken ama araya klarnetler girdi.
2: Ben onu Alaturk'a çevirdim.
0: İntrosu var mı bu şarkının, işaretlenmiş? Varsa ona göre konuşacağım. Hızlıca cevap verin.
2: Direkt sözle giriyor.
0: Tamam, o zaman son 15 saniye. Evet, sen de Samet.
2: Ben şarkıyı Alaturk'a çevirdim biraz. Evet. Daha bir indie bir şarkıydı bu.
0: Tamam.
2: Ben biraz daha bizden bir şeyler olsun dedim. El attım.
0: Evet. Gelip.
2: Yani o şekilde.
0: O zaman hep beraber evet, dinleyelim. Maklen, bana kendini anlat da şimdi. Radyo D'de.

0: doğum günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Reklam. Radyo D.
3: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Vay be, ne şarkı ama Stüdyo D'de. Rock tarzın yeni isimlerinden Naklen Radyo D'de ve Beni Bul isimli şarkıları. Hatta şarkıya hayat veren vokal için de aynı zamanda Samet dedi ki.
1: Evet. Kendisi O Ses Türkiye ikincisi değil mi? Evet. Yanlış söylemiyorum.
2: Turgut. Evet, Turgut'tan selam yollayalım.
1: Selamlarımızı Turgut. Yollayalım.
0: Evet. Orada. Selam yollayalım derken bu arada reklam arasında birçok eş, dost, ahbap gerek Nevzat Uğur'un telefonuna gerek Samet Daşlan'ın telefonuna mesajlarını attı. Abi alan sizin. Atış serbest. Benim ismim bir daha geçirmezseniz size soracağım var diyen arkadaşlarınıza dair olmak üzere hepsine tek tek selam yollayabilirsiniz. Şimdi şu an.
2: Bunu yapmam lazım gerçekten. Tabii Murat, ki. Yani Murat duygusal mesaj falan atmış.
0: Evet. Ben hatta burada. Şöyle bir de efekt vereyim şöyle.
2: Özel bir şekilde Murat.
1: Bülent Ersoy efekti bak bu ona göre.
2: Murat'a özel selam söylüyorum. Çok dinleyen var tabii. Aileler komple dinliyor. Grup arkadaşlarımız dinliyor. Herkes dinliyor.
1: Ben de Zehra'ya o zaman buradan selam söyledim. Evet. O da tamam. Ağlıyormuş böyle duygulanmış.
0: Bitti evet. Mi abi?
2: Bitti.
0: Ben daha devamı gelir diye bekliyordum.
2: Ben uçak modunu aldım.
0: Babana,
2: çok mesaj
0: babana da babana mı bana herkese söyledim. Söyledik.
2: Babama söyledim anneme söylüyorum ya. Tamam. Annem hafif bir rahatsızlık geçiriyor zaten. O yüzden onu çok seviyorum. Geçmiş olsun
1: evet,
2: diyorum.
1: Geçmiş tekrardan. Olsun diyelim tekrardan evet.
2: O yüzden.
0: Peki şimdi bu az önce dinlediğimiz şarkı ile alakalı bir konuşma yapalım isterseniz.
2: Tabii.
0: Beni Bul.
2: Şimdi biz geçen kışı biraz böyle gezerek geçirdik Ege taraflarında özellikle. Aydın, Denizli, Muğla.
1: Yol yaparak evet.
2: Yol yaptık biraz çaldık. Ben yolda yazdım Beni Bul'u. Ve aslında oradaki Beni Bul kelimesi biraz naklene hitap. Yani naklen diyor ki bizi bulun, bizi görün, bizi dinleyin artık. Çok çabalıyoruz, çok uğraşıyoruz.
1: Biraz yolumuzu mu kaybettik acaba?
2: Evet, yolumuzu mu kaybettik diye bayağı yani yolda hatta sanırsam otel odasında gelip çalmıştım
1: evet,
2: çocuklara.
1: Evet.
2: Ben bir şey besteledim, bir dinler misiniz diye. Hatta ilk şarkıyı bitirdiğimde de görüntülü Zehra Tezcan'ı aramıştım.
1: Evet.
2: Dedim ki ben bir şey buldum galiba çok güzel olacak diye. Ve şu anda gayet güzel gidiyor. Sonra sözümüz vardı Turgut Çıngı'ya. Turgut'u aradım ve dedim ki Turgut biz 10 gün içinde bir şarkıyı kaydedip yayınlayabilir miyiz? O da yayınlarız dedi. O da sesiyle çok güzel bir anlam.
1: Ruh kattı evet kesinlikle.
2: Mükemmel bir ruh kattı. Bence Naklen'in en güzel parçalarından biri oldu.
1: Bence de.
0: Peki Naklen'den önce de Dur Zaman'la giriş yaptık ya. Zaten en son şarkınız Dur Zaman.
1: Evet.
0: O da Haziran ayında, Haziran'ın 5'inde dijitalde evet. Bizlerle buluştu. Dur Zaman için ne söylemek istersiniz? Yani fikri ilk nasıl doğdu bu şarkının?
1: Dur Zaman'da benim bir bestem. Aslında bu da bir yol şarkısıydı. Tam bu Nevzat'ın bahsettiği dönemlerde bu şarkılar yazıldı. Orada da böyle sevdiğim insandan, yani eşimden ayrı kalmanın verdiği böyle bir şey olmuştu. Onu bir o sıra bir sağlıksal bir problemleri olmuştu. Ben de orada zamanı durdurur ancak zamanını durdurabilirsem senin yanında olabilirim düşüncesiyle böyle bir eve döndüğümde
0: yola çıktın.
1: Yola çıktım ve eve döndüğümde masama oturup böyle Dur Zaman isim. Aslında biraz slow bir şarkıydı evet. O. Biz onu biraz böyle
2: yaz parçası
1: biraz daha çevirdik. Aslında çok hüzünlüdür sözleri biraz dikkatli baktığımız
0: zaman. Yani yaşanmışlık var şarkılarda.
1: Var, evet.
0: Ya da hiçbir şeyi yaşamadan yaşıyormuş gibi hissetmiyorsunuz. Böyle terapiye girmiyor. Yani hiçbir şey yaşamadan hissediyormuş gibi olanlar da var. Siz onlardan değilsiniz değil mi?
2: Ya herhalde öyle.
0: Güldün de onlardan mısın?
1: Sanki ben biraz öyleyim.
0: Hayır yani evli mutlu çocuklu. Yani artık çocuklu yani diyebiliriz artık. Yavaş yavaş o yola da girmişsin. Evet. Evlisin mutlusun ama damar damar şarkılar yapılıyor ama mesela işte, gibi düşün.
1: Ama yine ayrılık oluyor arada evet. Yine.
0: Ne ayrılığı var mesela? İşte hani stüdyoya gelmek için eşinden ayrıldın.
1: Evet şu an.
0: Anladım.
2: Ya zaten yapısal ben anlatayım yapısal kendisi.
0: Lütfen.
2: Bay depresyon olduğu için.
0: O anladım. O moda rahatlıkla girebiliyor.
2: O moda girmiyor. O mod zaten o. Yani onun başka bir şey var.
0: Çok güzel. Şimdi o moda sizler rahatlıkla girebiliyorsunuz ve şarkılarınızı yapabiliyorsunuz. Bir de bu modlara girmeden bu moda gir böyle yap şöyle yap. Sizin aslında ekmek teknesi burada.
2: Tabii.
0: Siz yağlıyorsunuz, ballıyorsunuz, yoğuruyorsunuz, fırına veriyorsunuz. Senden de çıkıyor olay.
1: Çıkıyor evet.
0: Bu tamamıyla mekanik bir şekilde oluyor.
2: Ya aynen.
0: Bir de aynı zamanda yapay zeka ile olanı var bunun.
2: Tabii. Ya yapay zeka ile olanı çok olmaz. Çünkü şöyle, ben hani rahat rahat konuşuyorum bununla alakalı.
0: Konuşabilirsin.
2: Yapay zekaya prompt girip işte bana melankolik bir şarkı yap dediğindeki çıkan şey hiçbir zaman güzel olmayacak.
0: Zaten kafiye uyak şeyi de olmuyor. Bir hata ama, var matematiksel bir
2: bakışta. Ama asla ve asla karşı değilim. Şöyle karşı değilim. Mesela örnek veriyorum. Samet bana bir şarkı yaptı. İşte şarkı çok hareketli bir şarkı. Yaptık, biz onu işte bir ay kaydettik, hallettik üzerinden. Sonra tabii ki de biz dört tane birbirini sinir etmeye çok seven adam olduğumuz için içimizden biri diyor ki ya bu şarkı slow olsa nasıl olurdu?
1: Biri onu atıyor illa ki,
2: evet.
1: Yani.
2: Şimdi o slow olsa nasıl olurdu'dan sonra bizim onu tekrar yapmamız bir ay.
0: O sana ama, iki saniyede yapıyor.
2: Ama ben onu işte yapay zekaya atıp işte bu böyle nasıl duyuluru görebilmek için mükemmel bir araç bence. Ya ha, nasıl kullandığına bağlı tabii ki de.
0: Yani, ama şöyle bir şey var abi. Sen ona göre yapılan aranjmanı dinliyorsun.
2: Hayır, onu tarif edebilirsin. Şöyle oluyor. Ha, öyle mi? Mesela atıyorum.
0: Ha, anladım. Şu şurada şu yaylar girsin, burada bunlar girsin
2: durumlar. Zaten benim yapacağım. Hatta ben ona örnek de koyuyorum. Mesela yapıyorum. Aralarına melodileri de yazıyorum. Ve direkt onu yüklüyorum. Diyorum ki bunu bana düzgün bir şekilde duyur. Gerçekten belki bir hafta harcayacağım bir şeyi 20 saniye içinde.
1: 15 dakikada.
2: Her şeyiyle görüyor. O bence mükemmel bir şey. Ama nasıl kullandığına bağlı işte. Ama kendin bir şey yapmadan zannetmiyorum.
1: Hatta
2: yani.
1: Vokali Trump'la, bile. Yani vokali
2: artık,
1: bile.
2: Vokali bile mixliğe falan biliyorsun ama ben öyle hani ona yaptırılan bir şeyi çok şey değilim. Nasıl anlatayım?
1: Açık değilim.
2: Çok açık değilim. Çok şey olacağını düşünmüyorum.
0: Ya yani. Artık bana doğal gelmiyor. Eskiden dinlediğim bazı damar bak, hı-hı, damar şarkılar çok güzel. Ya ne kadar güzelmiş falan diyordum. Dediler ki bu bununla yapılma. Aa evet. Sonra bakıyorsun.
1: Sonra onu anlıyorsun ama.
0: Sonra bir süre sonra buna benzer birkaç tane daha tabii geliyor. Aa diyorsun. Aa. Zaten sonra bir süre sonra
1: benzediğini anlıyorsun.
0: Şarkı orada yapılmasa bile vokalin oradan çıktığını. Tabii. Yani o evet. Yusuf Güneyvari böyle evet. Bir daha böyle yukarılarda evet. Böyle nameler oluyor ya. Evet. Aynen öyle. Bir süre sonra türevleri çıkıyor. Artık sağda solda açık alanlarda duyduğun şarkılar playlistlerde falan denk geldiğinde anlıyorum artık tabii. Neyin ne olduğunu.
2: Ya bir de bir şöyle bir negatifliği var bence bizim için artı bir şey de hala Türk müziğine o algoritma hakim olamıyor. Yani bir koma seslerde sorun oluyor, namelerde sorun oluyor. Yani onunla yapıldığını
1: tam randıman vermeyi biliyor. Evet.
2: Anlayabiliyorsunuz yani.
0: Peki hiç tamamlayamadığınız ya da yıllarca beklettiğiniz bir şarkınız oldu mu? Madem böyle konu bunun
2: hala,
0: üzerine gelsin.
2: Çok var. Hala var. Çok var. Çok var.
0: Abi nasıl ya?
2: Çok var.
1: Çok var yani.
2: Bizim 2017-16'da besteleyip 2000 işte.
0: Ama tamamlanamayan, bizlerle buluşturamadığınız değil. Şimdi sizi tamamladığınız ve bizlerle buluşturmadığınız şarkılarınızdan bahsediyorsunuz.
2: Tamamlanamayan çok var. Tamamlayıp ya bunu nasıl yaptık biz deyip sildiğimiz de çok var.
1: Tabii. Evet, evet.
0: Rezalet stil abi.
2: Biz biraz o konuda mütevazı değilim. Gerçekten çalışkan grubuzdur. Yani gerçekten çok ya ben olmaz bu ya deyip çok kenara attığımız da çok şarkı var.
1: Belki de o şarkılar sevecek bilmiyoruz işte evet. Ama.
0: Peki hep böyle klişe sorulardan biridir bu, genelde sorulur konuklara, ben de sorarım yöneltirim falan, böyle sözler mi gelir yok işte melodi önce mi gelir falan diye. Gerçekten ama profesyonel anlamda baktığınızda sizler için önce sözler mi geliyor, melodiler mi geliyor, bunu nasıl böyle bana cevaplandırabilirsiniz? Benim Samet'te şu an Samet Taş'tan söylüyor.
1: Benim için ben de genelde aslında çoğunlukla insanlar söz yazıp üzerine müziği bestesini yaparlar. Ben de biraz daha ters oluyor onun nedense. Bir müzik aklımda oluşuyor ve ondan sonra üzerine söz yazıyorum. Bu %80 bir kısmı. %20'si de diğer şekilde oluyor bende. Sözün üzerine beste yapıyorum.
0: Şimdi yıllarca beklettiğiniz şarkılar olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Cesaret edemediğiniz yayınlamayı olan şarkılar var mı?
1: Var.
2: Var. Oo.
1: Var. Mesela bir tanesi.
0: Ya
1: bir
0: tanesi, ben evet. Nevzat'a bayıldım ya.
1: O açsan o açılacak.
0: Mimiklerle yani. Beraber yani. Nevzat'ı yaşamak gerekiyor.
2: Benim kanayan yaram onlar.
1: Mesela bir şarkının adı Derin. Yani adı evet. Derin zaten. İşte yani 10 yıldır derinlerde yani hala evet. Duruyor.
2: Hala.
1: Bir
2: hala.
1: Gün belki yayınlanacak bilmiyoruz işte yani.
2: Ya bir de hani şartların uygunluğu var.
1: Ortamın
2: uygunluğu var. Mesela bir tane kaç sene önce bir şarkı yapmışız. Şarkı heavy metal neredeyse. Yani
0: ne ama alakalı? Abi işte kendini buluyorsun. Arayış içerisinde olduğun dönemler, esinlendiğin şeyler.
2: Ya mesela Laf Salatası diye bir şarkımız var. 2014'ten beri
1: tabii.
2: Hala bir şeyi dönüyor.
1: Nevzat bana da hep beni bir yoklar, yapalım mı bunu? Hayır, hayır,
2: zamanı geldi mi?
1: Zamanı,
2: zamanı geldi mi? Yok.
0: Peki hala böyle yazıp da yayınlamaya cesaret edemediğiniz, tamam bu şarkıyı söylediniz böyle laf salatası var vesaire
2: derin
0: falan diye.
2: Derin var.
0: Peki son olarak diyeceğim ki, son olarak derken programın sonu değil yani, reklama doğru gidiyoruz ama böyle beni bul, bana kendini anlat ve şimdi de dur zaman. Bunlar bir üçleme mi?
2: Aslında değil ya. Biraz denk geldi diyebiliriz. Ya şöyle, sizin dediğiniz bir önceki soruda da var. Mesela bana kendini
0: siz anlat. Deme ya, bana sen de. Tamam. Hele bir rockstarım böyle sizli bizli falan böyle.
2: Türk gerçekten.
1: Evet. Efendi rockçılar.
2: Efendi
0: yok rockçılar. Şey gibi oluyor böyle ya. Böyle musiki cemiyetinden birini ağırlamış. Doğru. Rahat ol abi.
2: Ya bu
0: baba. Rockstar.
2: Ben
0: bana, rock forever.
2: Bana kendini anlattı sanırsam 2020'de yazdım. Ya da 2021'de yazdım. 25'in sonunda tabii, şey oluyor.
1: Hayat oldu.
2: Hayatta oldu. O yüzden ne diyeyim ya?
0: Çok. O zaman ne yapalım? Yasa şimdi gidelim.
2: Gidelim.
0: Yas da sizin 2024'ün Nisan ayında anlatsam da anlayamazsın diye kimin kime yazdığı, kimi anlayamadığından şikayet ettiği
2: şimdi,
0: şarkı.
2: Şimdi anlatsam da
0: anlamazsınız.
2: Şimdi anlatsam da anlayamazsın.
0: 25 saniye.
2: Albümün içindeki bir şarkı. Ben onu birine yazdım ama şu an şey yapamam.
0: Anlamaz.
2: Bunu
0: anlatsam da
1: anlamayacaksın. Evet.
2: Hayır. Herkes anlar. Olmaz.
0: Okey. Tamam, anladım ben. Yani evet. Anlatsak da diyorsun bu saatten sonra zaten diyorsun bu şekilde.
2: Evet.
0: O zaman Yas isimli şarkıya gidelim. 2024'ün 5 Nisan'ında Anlatsam da Anlayamazsın isimli albümünde yer alan yaklaşık kaç şarkı vardı?
1: 8 şarkı. 8 şarkı.
0: Onlardan bir tanesi de
1: cover aynı zamanda.
0: Şu an evet. Dinlemiş olduğunuz bir cover. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de.

0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: En uzun mesafe göç eden hayvan rekoruna sahip kutup sumruları, üreme alanları olan Grönland'dan Ağustos ayında ayrılıp kışı Antarktika'da geçirdikten sonra Mayıs sonu Haziran başında tekrar Kuzey Kutbu'na döner. Kutup sumruları bu uzun göç yolculuğu boyunca 80 bin kilometreden fazla yol kat eder.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
2: Radyo T. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Para piyasalarında son rakamlar şöyle. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.448 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.84, euro 53.56'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.227, çeyrek altın 10.560 liradan alıcı buluyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'le sınırsızca.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Stüdyo D'de Maklen'le söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kendime ihanet ettimle. Bu arada onları dinlemiş olduk. Hemen hatırlatalım. Radyo D'ye 104 frekansıyla da nerede olursanız olun bizi dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. www.radyod.com adresinden ve aynı zamanda Radyo D'nin mobil aplikasyonundan bizi dinleyebilirsiniz. Buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım. Şimdi bu kendime ihanet ettim şarkısını dinlemek istiyorum. Kim anlatmak ister, söze girmek ister?
1: Şimdi 2014 yılında Samet bu şarkıyı besteledi. Kendime ihanet ettim. Fakat bu şarkının galiba bir 6 tane ayrı versiyonu
2: oldu. Vardır, doğru.
1: İkinci albümümüzü yayınlamadan önce ben evde böyle klavyede bir şeyler kurcalarken değişik bir melodi buldum. Hemen Samet'i çağırdım.
2: Telefona kaydetmiştik.
1: Kaydettik. Hatta besteleme anının videoları bile var. Sonra işte kaç sene oluyor? 6 yıl uğraşıp yapamadığımız şarkıyı 10 dakika içinde
2: bitirdim. Aslında az önce bahsettiğimiz şarkılardan biri de buydu. Aynen. İşte. Hayata geçemeyen.
1: 6 yıl tabii. 6 yıl böyle 6 tane farklı versiyon oldu herhalde zaten. Kendime ihanet ettim. Evet. Bence bu versiyonu çok güzel zaten de. Sonra Samet geldi. Bir şekilde vokallerini de kaydettik.
2: Bu dinlediğiniz hali.
1: En çok sevilen şarkılarımızdan biri. Evet. Aslında. En çok dinlenen parçalarımızdan biri. Kendime ihanet ettim.
0: Peki şimdi hayatınızdaki dönüm noktasını sorsam. Benim bu standart ve çok vurucu bir sorum.
2: Klasik sorulardan, evet.
0: Evet, eşim de sürekli benle böyle espri yapacağı zaman bana hep öyle girer konuya. Hayatının dönüm noktası Çağlar.
2: Bence grup olarak tabii.
0: Yani ne oldu? Siz bu işi yapıyordunuz abi.
2: Evet.
0: Bir araya da gelmiş olabilirsiniz. Beraber yol da kat etmiş olabilirsiniz. Ama öyle bir an oluyor ki yani o sizin dönüm noktanız oluyor. O yol ayrımı, o kırılma noktası, o dönüm noktasını merak ediyorum.
2: Bana göre 2018'de biz ilk şarkını çıkarmıştık, Yüzleşme. İkinci parçamızın arasında 3 yılı var. O 3 yıl o aradaki boşluk bizi çok böyle şey yapmıştı, yıpratmıştı. Mesela ben bir ara artık biz bir daha şarkı herhalde kaydedemeyeceğiz falan diye düşünmeye başlamıştım. Kurak isimli parçamızı single olarak kaydetmiştik. Bence o şarkıyı çıkardığımız gün bizim dönüm noktamızdı. Çünkü bir şeyleri orada yapabileceğimizi Nevzat'la ispatladık.
0: İspatladınız.
2: Evet. O şarkıdır, Kurak şarkısıdır bence. Sonra peşine de albüm geldi zaten.
1: Ben de Kurak'tan ziyade ilk albüm olan Uyanmam Lazım albümü bence benim hayatımda dönüp noktası oldu. Çünkü bazen de güvende hissetmek istersin. Konfor alanından çıkmak istemezsin ama özgüvenin eksiktir. Bence o albüm Samet'le ikimizin özgüvenini çok tazeledi. Çünkü biz hep böyle hep beraber olmak istemiştik ama anladık ki ikimiz de birçok şeyi başarabiliyoruz. Bence benim için en önemli dönüm noktası o. Ya o albüm oldu.
2: Burada alt mesajlar var tabii.
1: Tabii canım. Ya yani mesela onun içini çok açtım da çok insan var. Mesela yani orada Ertuğ var, davulcumuz. O da bir dönüm noktası o albümün içinde. Yani bence o albüm komple o dönem. Pandemi var o albümün içinde. Yani o evet, bence Uyanmam Lazım albümü de odur. Yani Uyanmam Lazım'ın teması bizim artık evet.
2: Samet silkelenip uyanmamız gerekiyor.
1: Uyanmamız tabii lazım anlamında. O yüzden bence dönüm noktası o albüm.
2: Doğru
1: ya.
2: Doğru.
0: Alternatif rock bugün hak ettiği ilgiyi görüyor mu?
2: Bence görmüyor. Bana sorarsanız benim fikrimce.
1: Bence de görmüyor. Bence de görmüyor.
2: 4-5 yıl önceye kadar yine evet diyebilirdim. Ama şu anda ben düşünmüyorum böyle olduğunu.
1: Ya çok hızlı tüketim çağındayız. Alternatif rock, rock müzik. Bir albüm yapmak o kadar hızlı olan bir şey değil. Onunla alakalı olduğunu düşünüyorum zaten öncelikle.
2: Evet.
1: Hani nefretim yok ama hani bir rap müzik daha hızlı yapılan bir şey. Bir beatin üstünde bir şarkı, bir söz okuyabiliyorsun, bir şey yapıyorsun ama genelde rock müzikte 4 ayrı insan var. 4 ayrı ruh hali var. 4 ayrı minimum enstrüman var.
2: Bu 4 bir en az kişi.
1: Enerji minimumdan bahsediyorum. Evet. Yani bence onunla da alakalı olabilir. Tüketim çağında biraz
2: ağır mı kalıyor?
1: Ağır kaldı. Belki yapay zeka düzeltir onu. Öyle diyeyim hızlıca.
0: Abi peki şöyle yeni gruplara bu işe böyle adım atmak isteyen yeni çocuklara, yeni gruplara, yeni kardeşlerimize neler söylemek istersiniz?
1: Ben şöyle söylüyorum.
2: Önce sabır tavsiye ediyorum. Önce sabır bence.
1: Bence şunu yapsınlar. Ben zamanında hataya düşmüştüm. Bir şeyin en iyisini almalarına hiçbir zaman gerek yok. Bir tane ses kartı ve bir kablo ve bir mikrofonla şu anın çağında, teknolojisinde her şeyi yapabilirler. Yok işte şöyle gitarım olsun, şöyle amfim olsun.
2: Kesinlikle.
1: Hiç gerek yok. Biz ilk albümü küçücük bir odada yaptık Samet'le, evet, baş başa.
2: 5 metrekarelik bir odada yaptık. Bilgisayarın yani, karşısında yaptık.
1: Bilgisayarın. Yani. O yüzden böyle detaylarla çok vakit kaybediyorlar. Görüyorum. Detayları bıraksınlar. Sadece üretime. Evet. Yani onları...
2: Bizim de öğrencilerimiz var. Hani bizim alt jenerasyon var. Onlardan hep duyuyoruz. Abi nasıl yapacağız bilmem ne falan. Çok detaylı düşünüyorlar. Ya, doğal ama.
1: Şunu alayım, bunu alayım. Şu bir şey almasına gerek yok. Bir tane ses kartı. Bütçesine bile gerek yok. İdare eden bir ses kaydı. Ses kartı ve tabii, bir mikrofon. Her şeyi çözer. Gerçekten.
0: Peki böyle ne diyeyim ben size. Ülkemize tekrar baktığımızda birçok dediğim gibi isim var. Hatta bunlardan bazıları da Karadeniz bölgesinden çıktı senin de söylediğin gibi. Hani yan yana gelmek istediğiniz isim veya topluluk oldu mu?
2: Çok. Çok.
0: Yani geçen, var mı, kim yani bu?
2: Hatta geçen çok konuştuk.
0: En çok istediğiniz ama.
2: Ben Cem, biz Cem Karaca demiştik hatta,
1: evet,
2: değil mi?
1: Evet, ben Cem Karaca.
2: Onu bir görmek istedim. Siz de galiba görmüşsünüz değil mi?
0: Evet, evet. Ben Ankara'da...
2: Çok şanslısınız valla.
0: Ya 97-98 yıllarında Ankara'da son birlikte olduğu hanımefendi eşiyle beraber, hı hı, SSK Ayşan'ı var Ankara'da. Orada hep böyle alternatif rock tarzda şarkı söyleyen birçok topluluk, müzik mekanı oralardaydı. O dönemlerden bahsediyoruz. Şimdi belki değişmiş olabilir. Uzun zaman oldu gitmeyeli oralara.
2: Doğru.
0: Cem abiyi de orada görme ve sanırsam, tanıma şerefine nail oldu.
2: Sanırsam Bindik Bir Alamete albümü zamanlarıdır. 98-99.
0: Evet evet.
2: Tam
0: evet,
2: o zamanlarıdır.
0: Tam o zamanlar.
2: Son albümü zaten o.
0: Ankara'ya çok gelip gidiyordu.
2: Aa, ne güzel. Çok şanslısınız vallahi. Evet. Bir kere görseydim ben de.
1: Ya. Çok isterdim ya gerçekten Cem Karaca.
2: Yabancılara girersek bitmez ama ilk Türk denince böyle aklıma ilk birinin nedense Cem Karaca.
0: Geçen herhalde gün de adını unuttum ya. AC/DC grubunun,
2: evet,
0: ilk kurulduğu dönem ki çok kısa bir süre o vokalliğini yapan yani esas solisti
2: Brian Johnson mıydı?
0: Galiba ya, evet.
2: Brian Johnson herhalde.
0: Dur bulacağım. Onu gördüm. İstanbul'a gelmiş ziyarete. Sonra da baktım baya ne hikayeler var arkadaş. Yani AC/DC'den de adamlar vokalisti yollayıp ardından turnelere beraber gittikleri Avustralyalı Asi, evet, otobüs şoförünü.
2: Ha, o Brian Johnson. Brian Johnson.
0: Evet. Söyleyeceğim şimdi kim olduğunu. 73 yılında AC/DC'nin ilk vokalisti olarak grubun kuruluş kadrosunda yer almış kendisi.
2: Ölen bir tane vardı o mu acaba?
0: Yok ölen değil abi, bu burada.
1: İlk kadro.
2: O zaman ilk en başıdır o zaman.
0: Evet evet. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Dave Evans. Dave Evans İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da bir arkadaşımla beraber vakit geçirdiğinin videosu geldi sosyal medyada da karşıma.
2: Çok coolmuş.
0: Dikkatimi çekti tabii canım. Sonra bir okudum Dave Evans kimdi. Dave Evans işte bu Ozzy Osbourne gibi göze sürme çekme rock yıldızlarında biraz daha farklı böyle tüllü müllü falan kıyafetler giyinme olunca. O yüzden AC/DC'den göndermişler. Ardından Avustralya ordusunda disiplinsizliğiyle bilinen ve atılmış ve çığırtkan sesi ve grubun da aynı zamanda şoförü olan
2: şoförü, evet,
0: ikinci vokalistine diyorlar ki o da herhalde 80'lere kadar değil mi vefat etti sonra o da öyle mi oldu? Onu alıyorlar abi.
1: Ondan sonra Brian Johnson.
0: Aynen işte o hala adam 80'inde Almanya stadyum konserinde Çan'ın tepesinde stadyuma giriş yaptı. Genç delikanlı 80'lik. Vallahi bir de hala ses nasıl?
1: Ya biz...
0: Cayır ses biz, var yani.
1: Biz Antalya'ya Deep Purple gelmişti.
0: Hadi buyur.
1: Antalya'ya Deep Purple, bunu hep anlatıyorum. Sanırsam ev kiramı ödemeyip Purple konserine bilet almış.
2: Gerçekten öyleydi bu.
1: Aynen.
2: Bana annem borç vermişti. Evet,
0: hepimizin öğrencilik yıllarında bir ev kirası ödeyememe ve o ev kirasını başka bir yer değerlendirme
2: dönemi var. Tabii.
0: Anısı vardır.
1: Sahne önünden böyle 5 saat öncesinden Samet'le Demirler'e tutunup böyle Deep Purple izleyeceğiz diye beklemiştim. Orada
2: gerek çiğim falan böyle.
1: Antalya'nın en sıcağında geldiler. Şarkı söylüyorlar. Bir sahne önünden bakıyoruz. Nefes nefes arkaya gidiyorlar. Geri dönüyorlar.
2: Temmuz ortası.
1: Temmuz'un ortası gibi.
0: Vay be. Şimdi.
1: O tamam.
0: Hızlı şöyle geçiyorum. Bir sana soracağım abi. Şimdi dönüyorum. Nevzat'a. Böyle bazen kafa gidiyor geliyor. Nevzat. Hayatını anlatan tek bir kelime.
1: Ya müzik. Kelime müzik. Benim hayat başka aklıma
0: Samet. Yani. Nakledi anlatan tek bir kelime.
2: Sabır. Ben bugün çok kullandım ama.
1: Sabır.
2: Sabır gerçekten.
0: Peki ikinize birden soruyorum. En çok dinlediğiniz Türk grubu?
1: Çok
2: zor bir soru
1: çok
2: ama.
1: Çok müzik dinliyoruz ya biraz.
0: Abi Türk çat grubu diye cevap.
1: Ya bence Türkiye'deki herkes ya Duman, Mor Ötesi, ya da, Athena. Evet. Üçünden birini kesin tabii, hep çok dinliyor.
0: Hadi seç birini.
2: Ben Mor Ötesi
1: ben
2: diyorum.
1: Ben de Duman
0: tamam.
1: diyorum. Hadi.
0: Tamam hadi öyle. Tamam. Peki ikinize birden soruyorum. Son zamanlarda keşfettiğiniz sanatçı. Nevzat?
1: Son zamanda keşfettiğim sanatçı. Last Train diye bir grup yolda yani, sana söyledim. Onu hatırlıyorum.
2: Benim var mı düşünüyorum. Ben biraz eskici olduğum
1: biraz
2: için.
1: Biraz garaj grubu.
2: Evet,
1: yine
2: eski kafacı olduğum için birazcık. Vallahi şu an aklıma gelmedi.
0: Tamam. O zaman çocukken hayran olduğunuz sanatçı, müzisyen.
1: Benim çocukken Ricky Martin'miş. Hatta geçen bunu söyledim. Ben Ricky Martin'i çok seviyormuşum.
0: Evet.
1: Bir de Ege.
0: Ricky Martin bende hayal kırıklığı olmuştu sonrasında ya.
1: Doğru. Evet. Hepimiz için.
2: Evet. Herkes için.
1: Hepimiz
2: benim evet. Michael Jackson çok hayrandım. Danslarını falan yapıyordum.
0: Ya.
2: Türk olarak da hemen kullar değiştiriyorum. Mazhar Alanson falan. Ne
0: ya Mazhar abi.
2: Ama çok severim.
0: Bir günlüğüne peki böyle bir başka grubun üyesi olmuş olsaydınız ikiniz de.
1: Ben hemen Metallica'ya girdim. Şu an Metallica'nın içindeyim.
2: Ben de ne bileyim Pink Floyd'a girmek isterdim herhalde yani böyle.
0: Vay be.
2: Queen ya da Pink Floyd olabilirdi evet.
0: Peki sahnede önce mutlaka yaptığınız böyle bir şeyler var mı? Hani ya bu olmazsa olmazımdır sahneye çıkmadan. Şapkasız çıkmam abi diyordu Mazhar abi.
2: Mazhar abi evet doğru.
1: Bizde yok galiba.
0: Onu bir Demirel diyordu şapkayı kaptırmam. Doğru.
1: Şu an bizde şöyle bir şey var. Antalya'nın sıcakları yüzünden.
0: Bir de Mazhar abi.
2: Vantilatörsüz çıkmam abi diyordu bize.
1: Vantilatörsüz başlayacağız herhalde şu an.
0: Peki. Sizce şarkı yazmak mı daha cazip geliyor? İkinize birden sorayım. Yoksa böyle sahnede olmak mı daha cazip geliyor? Evet ikisi de tamam birbirini tamamlıyor ama. Şimdi bana böyle yuvarlak cevaplar
1: ben
0: vermeyin.
1: Sahnede olmayı çok seviyorum. Hep
2: şarkı yazmak
1: ben.
2: Bana daha cazip geliyor. Evet.
0: Tamam güzel. Sahne. Bak bu doğru oldu. En hızlı yazdığınız şarkı. Özellikle bunu sana soruyorum. Çünkü sen yazıyorsun Samet.
2: Korkma. Nevzat'ın da çünkü bir payı evet. var. Çok hızlı yazdığım bir şarkıdır ama çok sevdiğimiz bir şarkımızdır bu arada. Dinleyicilere tavsiyemdir bu arada ilk albümden.
0: En uzun sürede tamamlanan şarkı ikinize soruyorum.
2: En uzun.
1: Kendime ihanet ettim olabilir.
2: Kendime ihanet ettim olabilir evet doğru. Anlamı. Tamamlanamayan çünkü bir yıllar geçmiş. Aşk yeniden olmaz da aslında çok uzun süreden sonra kaydedildi bak.
1: O da doğru.
0: Peki bir şarkı böyle yayınlanmadan önce ilk siz kime dinletiyorsunuz bu şarkıyı? Aile meclisine mi?
1: Ben evet çok basit.
2: Anne benim ilk.
1: Benim zaten annem. Kayıt evimde stüdyo olduğu için.
2: Duyuyorlar
1: genelde
2: zaten.
1: Annem gelip bunu beğendim. Bu güzel olmuş.
2: Kapıyı bir de açıyor böyle ya bu kapıyı olmuş.
1: Bu olmuş. Çok güzel oldu deyip annem. Benim ilk şarkılarımı hep annem dinliyor yani mecbur. O
0: müzik listesi kayıtlı çoğumuzun vazgeçilmezi biliyorsun. Radyo D Spotify profil hesabından da aynı zamanda hatırlatayım. Podcast hesabımızda bu podcastleri Radyo D 104 Spotify profil hesabından stüdyoya başlatan siz ilerleyen zamanlarda dinleyebilirsiniz. Bir listeniz olduğunu düşünüyorum. Telefonda da dinlediğiniz, sevdiğiniz şarkı.
1: Şu an benim telefonumda en çok dinlediğim şarkı biraz garip olacak ama hala Judas Priest'ten Trial of Fire.
2: Metalden geldin
1: ben
2: evet.
1: Bu aralar evet öyleyim ya.
2: Ben de güldürürüm biraz o zaman dinleyeceğiz. Janet Jackson dinliyorum ben de bu ara çok enteresan.
0: Ya, çok
2: onun kontrol divanı var.
1: Ama gerçekten bunu abartmıyorum hakikaten çok müzik dinleyen bir grubuzdur biz. Ya, ve farklı farklı gerçekten.
2: Tarz ayırt etme yoktur. Hı.
1: Mesela şu an burada Ertuğrul olsa Ferdi Özbeğen'den.
2: Ferdi Özbeğen'den başlardı tabii.
1: Can burada olsa
2: o biraz da sert.
1: Dirty Loops falan olabilir.
2: Yani funky olabilir. Şeyler evet doğru.
0: Tabii. Peki son olarak da şöyle bir şey soracağım. Dinleyicileriniz konserden tek bir duyguyla ayrılsa bunun ne olmasını istersiniz?
1: Çok güzel soru.
2: İç hesaplaşmasını tamamlamasını isterdim içindeki.
0: Evet.
2: Yarım kalmışlık.
0: Genelde insanlar bu tarz şarkıları ve kişileri dinlemeye hesaplaşmak için evet. gidiyorlar da o yüzden.
1: Şey demelerini isterdim. Evet benim gibi düşünen birileri
2: düşünenler,
1: var.
2: Düşünenler evet.
1: Aynı duyguyu yaşayan birileri var.
0: Doğru. Yavaş yavaş stüdyodaydı artık programın sonuna böylelikle gelmiş olduk. Yani biz Nakden'i ağırladık hanımlar beyler. Son zamanlarda rock tarzı, alternatif tarzın yükselen ismi diyebilirim. Sevilen yeni isimlerinden 2018 yılı itibariyle de dijitalde aktifler yeni projeleri albümleriyle beraber ama 2018 öncesinde dayanıyor onların müzikal kimliği ve Antalya'da da yine Antalya'nın gece hayatında da yine önemli mekanlarda evet. orada rock tarzın böyle performansı gerçekleşen mekanlarında da sahne almaya devam ediyorlar. Ve onları burada ağırlamak bizim için gururdu. Dört grup üyesi Nevzat Uğur Er Yaşar sola gitarda, Samet Daştan vokal ve aynı zamanda gitarda, Ertuğrul Karahan davulda, Kamil Can bas gitarda. Ertuğrul Karahan ve Kamil Can gelemedi. Nevzat Uğur Er Yaşar ve Samet Daştan'la bu söyleşiyi gerçekleştirdik. Benim söylemeyi unuttum. Sizin söylemeye atladığınız bir şey var mı abi? Son olarak cümlenizi alalım.
1: Biz yeni bir Instagram sayfası açtık.
0: Evet, lütfen.
1: Naklen Official'dan bizi takip ederseniz çok mutlu oluruz. Biraz desteğe ihtiyacımız var. Eskisini kapattık çünkü. Tekrar ediyorum, Naklen Official desteğe ihtiyacımız
0: var. O zaman buradan da hatırlatmış olduk. Stüdyo Dev burada biter arkadaşlar.
1: Keşke bitmese, çok eğlenceli. Evet.
2: Vallahi eğlenceli, evet. Çok güzeldi.
0: Şimdilik bize ayrılan vaktin sonuna geldik. Yeni saatle beraber sevdiğiniz yıldızlar burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de. Unutmayın, burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Keyifli günler herkese.

0: Edebiyaz'dan İkilem ve Tuğba Yurt içiyorum ederimize.
1: Biliyoruz bir yalancı, yaşanan her şey yabancı, kaybeden ben...
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tişört giysem üşürmüyor. Mont giysem terler mi?
1: Şemsiye almalı mıyım?
2: Güne bir adım önde başlamak için hava durumunu CNN Türk'te izleyin.
3: Hava durumu gün boyu CNN Türk'te.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: İkilemden herkese merhabalar. Radyo D, hayatın içinde her zaman seninle.

0: Trafik kurallarını sunar.
1: Trafikte yarış yapmak yasaktır. Bu davranış hem sürücü hem de diğer yol kullanıcıları için tehlikelidir. Aşırı hız kazalara neden olabilir. Trafik kurallarına uyulması zorunludur. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Radyo D. Rock dünyasının geçmişten günümüze en iyileri. Son haberler, en yeniler, konserler ve daha fazlası. Rock müzik severlerin programı Bu Arada Rock. Her cuma 20'de Radyo D'de.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor.

0: Milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası. Pilot garaj şoför ekspertiz. Bankam.com bank
1: kartım adı. Reklam. Radyo D. Kamu spotu.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Yaz mevsimi kendini bir hayli damarlarımıza kadar hissettirmiyor değil hani. Ve yaz mevsimiyle yeni yapımlar da karşımıza bir bir çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri Kuzey Kıbrıs'ın Medari İftarı. Buray tam benim tipimle geride kaldı. Boşuna söylemiyoruz, burası müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D diye. Tempoyu düşürmüyoruz. Sezen Aksu şimdi burada. Hadi dinleyelim.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Tour'da.

Şarkıyı duyunca bir de aklıma aynı zamanda o olaylı gece geliyor ama sonuç itibariyle adı da doğru söylendi. Her ne kadar o polemiklerle gündeme gelmiş olsa da 10 numara bir kişilik, 10 numara bir karakter, profesyonel bir isim stüdyoda dedi. Fatih Uslu ile çok özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Arda arda farklı zaman diliminde konuk etti konu. Merhaba dedi, geride bıraktık. Bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Yeni saatte beraber sevdiğiniz yıldızlar burada olacak. Ben Çağlar Demirel şimdilik gider. Herkese keyifli günler. Ne kolay.

0: Sertünsüz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Reklam.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Radyo D. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
1: Çikolatanın ham maddesi olan kakao çekirdekleri ilk hasat edildiğinde tatları acıdır ve çikolataya benzemez. Kakao çekirdekleri fermente edilir ve bu işlem sonucunda çikolataya kendine has tadını veren kimyasal maddeler açığa çıkar. Çikolatanın içinde 600'den fazla aroma verici kimyasal madde vardır.
0: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Radyo'da. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.544 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.59'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.271, çeyrek altın 10.634 liradan alıcı buluyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Günler Türkiye. Sıradaki şarkı Radyo D'den gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
3: Kime gelsin?
2: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle. Radyo D'de birazdan Manifest ve Ajde

0: reklam.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
3: Çamlıca Gazoz. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Garaj Oto Ekspertiz. Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
1: Avrupa yakasında Beylikdüzü Avcılar, Küçükçekmece, Mertel Cevizli Bağ, Çağlayan yönlerinde yoğunluk görülüyor. Mahmut Bey Kiterli, Gazi Osman Paşa Seyran Tepe çevresinde trafik zaman zaman ağır ilerliyor. Anadolu yakasında Uzunçayır Göztepe, Bostancı Maltepe ve Kartal arasında araç yoğunluğu yaşanıyor. Temde Sancaktepe Ümraniye ve Ataşehir kesimlerinde trafik akışı yer yer yavaş seyrediyor. Köprü hattına baktığında

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le
2: sınırsızca. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk getir. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.

Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: Radyo D. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Para piyasalarındaki son rakamlar şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi 14.572 puandan işlemde. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.58'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.273, çeyrek altın 10.639 liradan alıcı buluyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
2: Radyo D. Radyo D'de birazdan Bengü ve Ümit Sayın, ya sen gidip de...

0: reklam.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Orijinal Çamlıca Gazoz.
5: Merhaba, ben Göksel Gören Özgür. Siyasette, sanatta, sporda, sokakta neler olup bittiğini konuşmak için Ne Oluyor da sizlerleyim.
6: Göksu Öngören Özgür'ün sunumuyla Ne Oluyor bu akşam 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Türkiye radyolarının en çok dinlenen, en ense yapan, yan gelip yatan, hiç yorulmayan şovmeni İrfan Aslanhan.
1: İrfan Aslanhan.
0: O birazdan radyo makinesine yine dinlenmeye geliyor. Siz de uzanın, birlikte dinlenelim.

0: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yapacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikinci kontrol denetimleri sonucunda toplam 8.3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Joachim Vogel, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 30 derece, Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.

0: Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NK Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 48 ay %2,99 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle ya da 3 ay ödeme erteleme seçeneğiyle siz de bir TOG sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMor uygulamamızı indirin.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Hepsi burada, premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Yani herkese selam olsun, selam olsun, selam olsun. Ne güzel yayındayız. Canlı yayında olmak ne güzel değil mi ya? Vallahi. Efendim bugün de geldik sevgili dinleyenler dadalamaya. Nedir güzel bir salı günü? 7 Temmuz 2026 salı gününde. Türkiye'nin en deli dolu radyosunda. Sabahtan akşama kadar tıka basa deli dolusunda. Ki Aygül'ümüz geldi. Sabahları da güzel güzel deliriyor musunuz? Çıldırıyor musunuz? Ha? Ne yapıyorsunuz bu saatte de böyle kafaları üşütüyor musunuz? Türkiye'nin 104.0 radyo D'sine hoş geldiniz. Artık iş yerlerinden mi çıkıyorsunuz? Denizden mi yavaş yavaş çıkıyorsunuz? Gerçi denizden bu saatte çıkılmaz. En güzel saat bu saatler, denize girme saatleri ya. Vallahi billahi. Daha şey oluyor böyle, ısınıyor su falan, daha güzel oluyor. Ne yapıyorsunuz yani? Tabii bir gözümüz Trump'ta şu an. Evet benim orada. Evet. Söyle canım.
1: Sevindik mi?
0: Değildik mi? Özledik mi? Nerede o sevinenler, değilirenler? Yaz geldi tabii, millet okula gitmiyor. Okuldan çocuğunu almaya gitmiyor insanlar. Neydi kışın böyle arabada böyle baharlar, çocuk bağıra bağıra mesaj atıyordunuz ya. Ne oldu? Ana babaların sesi kesildi. Efendim evet, bir gözümüz, biliyorsunuz dünyanın gerçi gözü burada. NATO zirvesi bugün başladı, artık misafirler geldi. ABD Başkanı Trump da herkesin gözü ne diyecek, ne demeyecek, ne verecek, ne vermeyecek diye gözümüz kulağımız. Şu an CNN Türk Televizyonu'nda bir saattir de görüşme sürüyor. Ama en önemlisi Türkiye'ye tüm yaptırımları kaldırıyoruz dedi. Bundan sonra altın ne olur millet, dolarda gözü ne olur, dolarımıza ne olur, ona ne olur. O kadar önemli ki her şey bu işlere bağlı yahu. Sarı kafaya bağlı yani. Güzel ama yani bütün dünya liderlerinin burada olması ülkemiz için büyük reklam. Efendim Necla Hanım için büyük fırsat. Yalnız şey çok acayip ya, bugün Donald Trump'ın Türkiye ziyaretinde yanında özel tuvaletini getirmesi. Herkes onu konuşuyor. Biz de mesela arkadaşlarla konuşuyoruz. Biliyor musunuz tuvaletini de yanına getirmiş valla. Valla bizim çocuğun da yanında yolladım yurt dışına çıkarken. Bezini mezini yolladım. Ona pişik kremini, pudrasını falan yani. Anelyan'ı yolladık. Şuraya bak ya, dünyanın bebeği ya adam, tipe bak ya. Tabii tuvaletiyle birlikte, özel tuvaletiyle gelmiş. Yanında getirmiş tuvaletini diyorlar. Bilmiyorum, iddia sosyal medyada yıkılıyor. Trump tuvaletini getirdi. Nereye getirdi? Yanında mı yapacakmış falan? Bu uçakta mı yapıyormuş? Ama sadece herkesin eleştirisi Trump'ın Türkiye'de hiçbir DNA izi bırakmamak istemesi, Necla Hanım'ın ortaya çıkmasından dolayı korkuyor efendim. Evet. Kızı ortaya korkacak diyor. Aman botumu alır, beni araştırır diye korkuyor ya adam. Vallahi billahi. Demek ki vallahi var bir şeyler ha. Yemin ediyorum ben hani... Tuvaletin yanında getirmiş, hiçbir DNA kalıntısı bırakmak istemiyor. Adam botunu bile ülkesine götürecek yani. Böyle bir şey var mı? DNA bırakmaktan bu kadar çok korkuyorsa demek ki bir şeyler yapmış bu adam. Ben size söyleyeyim. Vallahi bak. Ben Necla Hanım'a inanır oldum artık yani.

Efendim Özkan Kıvrak beyefendi diyor ki abi kendi bir işe yaramıyor ki botunu botu mu bir şeye yarayacak demiş bak. Yarayacak bakın buraya gelmesi o bizim çok işimize yarayacak. O yüzden susun ses çıkarmayın. Bir yavaş yavaş gelsin gitsin. Botunu da götürsün. 0549-204-0104'e mesajlarınızla katılıyorsunuz efendim. Bu radyo makinesine öyle dahil olabiliyorsunuz. Ve Instagram'ı zaten biliyorsunuz İrfan Boşluk Aslanhan. Orada da istediğiniz gibi mesajları, özel mesajlarınızı yollayabiliyorsunuz.

0: Efendim, merhaba.
1: Merhabalar.
0: En azından gelmişken Necla Hanım'la tanışsalardı.
1: Tüh ya, vallahi çok istiyorduk. Ama adam baksana botundan bile korkuyor, aman araştırırlar, Necla benim kızım çıkar falan diye. İsterdik valla, isterdik, bakacağız.
2: Delirmesek, normal olsak, burada ne işimiz var lütfen, rica ediyorum ya, lütfen ya.
1: Lütfen
2: tabii
1: ya.
2: Tabii de deliriyoruz.
1: Tabii de deliriyoruz ya. Bir sağa bir sola. Çalkala. Çalkala Türkiye'm, çalkala. Bunu görmek istemiyorum. Şu an denizden çıktım yazmış. Ya yapma bunu. Haftaya değerli Cemil abicim, bir ayağım denizde, bir ayağım havuzda yayın yapmak istiyorum haftaya. Bak. Bu sene çok geç kaldım. Bodrum'a gidiyorum, denize girmiyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şimdi denizden çıktım mesajını göstereceğim ben.
3: Evet.
1: Lale Hanım hoş geldiniz efendim.
4: İrfan'cığım merhaba, hoş geldin.
1: Canım.
4: Sen de hoş geldin. Arabamızda, evimizde, radyomuzda hoş geldin.
1: Hoş buldum.
4: Yayınlar diliyorum.
1: Sağ ol canım benim.

0: Abi illaki saç kılımlı bırakır bir kenarda köşede bu diyor yani. İlla bırakır, bir kalıntı bırakır. Ama botunu bırakmıyor, ne yapacağız yani? Bırakmıyor abi, bırakmıyor.
1: İrfan, hayırlı bayramlar.
0: İyi bayramlar.
1: İrfan, hani büyüklerimizin bir sözü var ya.
0: Hangisi?
1: Botunu arasan bulamazsın. Ya onun kim olduğunu bulduk sonunda. Trump'muş bu ya.
0: Aman iyi oldu diyor, botunu da götürsün, memleketimizi kirletmesin bu diyor. Vay.
2: Ay çok bottan muhabbetler oldu ya. Ya şu sarı kafanın yanında getirdiği tuvalette tarif musluğu var mı ya? Çok eğleniyorum gene.
0: Ya herkesin kafasında ne sorular? Taharet musluğu var mı? Yok mu? Gerçekten hani büyük kayıp. Ülkemiz tuvaleti için büyük kayıp yani hani. Aman boş verin ya. Boş verin sevdiğin yerler. Gelsin dolar, euro, miro bir şey koparalım da gitsin yani, bırakın. Emir abi hoş geldiniz, buyurun.
3: Hayırlı başarılar dada.
0: Hayırlı başarılar, iyi bayramlar. Memleketimize iyi bayramlar. Ha vay ya. Demo buralarda mı Demet Akalın? Sakarya'da ne konser verdin Demom ya? Vallahi.

0: Ya benim de aklıma o geldi. Şener Şen'in lafı vardı ya. Ağanın potunun üstüne pot olur mu diye. Neyse şey, fazla pot kırmayalım arkadaşlar. Neyse tamam, misafir geldi. Şimdi günün konusunu da söyleyeceğim. Ondan sonra gündem maddeleri var. Çok haber var. Eğleneceğimiz çok haber var. Biz mevzunun mizah tarafı, daha eğlenceli tarafından bakıyoruz. Çok dadalayacağımız olay var efendim. Merak etmeyin.
1: İrfan, bot gibi gün geçirmiştim. Ama vallahi neşem yerine geldi.
0: boş verin diye. Kim bizim neşemizi yerine getiriyorsa makineye sokar karıştırırız efendim. Onu merak etme. Maksat neşemiz yerinde olsun. Ne diyor? Ağanın potu... Potinin üstüne pot olur mu? Bu artık Trump'ın lafı sevgili dinleyenler. Evet. Turgut Bey merhabalar. Hoş geldiniz efendim. Bakayım şöyle bir... Konumuz neymiş? Açayım şöyle ekranımı. Hayır falan, işimiz gücümüz yok, bunun potuyla mı uğraşacağız diyor. Valla ülke onunla uğraşıyor şu an. Yemin ediyorum, sosyal medya onunla çalkalanıyor. Günün konusu ne? Bir bitmedi gitti sevgili dinleyenler. Hayatınızda ne bir bitmedi gitti? Okul mu? Süre gelen bir aşk hayatı, evliliğe bitmedi gitti mi yani? Nedir? Bir kariyer, ondan sonra içine düştüğünüz bir şey... Yolculuk bir bitmedi gitti, efendim trafik bitmedi gitti, neyse 0549-204-0104'e bugün bir bitmedi gitti ile alakalı sesli mesajlarınızı yollayacaksınız. Olur mu? Anlaştık mı? Bir yandan da bakacağız sevgili dinleyenler, işte ne oluyor? Taharet musluğu var mı? Onu... Reklamımız var. Reklamlardan sonra hızlı hızlı geliyorum, tamam mı? Bir bitmedi gitti. İrfan bize hiçbir şey vermez. Bu botunu bile vermiyor bize demiş dinleyicimiz. Yok yok, yaptırımları kaldırıyoruz dedi. Türkiye'ye yaptırımları kaldırıyoruz dedi. Ne yaptırıyorsa anlamadık yani, o bayağı bir şeyler var yani. Türkiye'nin karına bayağı bir şeyler olacak. Bak göreceksiniz. Reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra geliyorum. Mesajlarınız bir bitmedi gitti be. Vallahi billahi. Deliler. Bugün de deliriyor muyuz? Delirmeyelim de ne yapalım ya. Deli.
2: İrfan Aslan'la Radyo Makinesi. Bu makineye ulaşmak için WhatsApp 0549-204-0104. Sesli mesaj gönder, günün konusuna katıl. Bu makineye sarıl, sen de hayatın dişlisiysen aramıza katıl. Radyo Makinesi.

0: trafik kurallarını sunar.
1: Trafik kazası meydana geldiğinde sürücüler olay yerini terk etmemelidir. Yaralı varsa yardım çağrılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Olay yerini terk etmek suçtur. Trafik güvenliği açısından sorumluluk gerektirir.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Radyo D.
3: Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
6: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: İrfan Aslanhan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
1: Makineye sizden düşenler.
2: Eve radyoyu alalı bir ay falan oldu. 104 de radyo de.
3: Selamlar değerli insan. Ne biliyorsun?
4: İrfan'cığım merhaba. Ben kendimi yıllardır çekici zannediyordum. Seni Instagram'dan gördüm, takip etmeye başladım. Çekici sen misin aslında?

Geldim geldim. Burası Radyo D. Ben İrfan Aslanhan. Radyo makinesi başladı, akşamın eğlencesi. Efendim 0549 204 0104'te buluşuyoruz. Konumuz bir bitmedi gitti. Geçen hafta biliyorsunuz konuşmuştuk, bu geri dönüşüm makineleri yapıldı. Artık böyle pet şişeyi koyuyorsun veyahut da o tarz şişeleri 1 TL alıyorsun. İşte efendim memlekette dolandırıcılar bir bitmedi gitti sevgili dinleyenler. Bir de Bağcılar'daymış, bizim Kanal D'ye de yakın Bağcılar'da. Bakın günün en acayip haberi. Bağcılar'da geri dönüşüm makinesine atmak için sahte pet şişe üreten bir kişi yakalanmış sevgili dinleyenler. Ya sahte pet şişe üretmek ne demek? Onu değil mi, üretimi daha maliyetli olmuyor mu? Yani bu... bu nasıl bir dolandırıcılıktır? Şeytan yemin ediyorum şu an küstü kaçtı gitti artık. Böyle saçmalık olur mu dedi ya. 1 lira alacak ama sahte pet şişe üretiyor, daha masraflı oluyor. Ben anlamadım ki bu olay nasıl bir olaymış. Aa, efendim günün haberi sevgili dinleyenler. Bağcılar'da geri dönüşüm makinesine atmak için sahte pet şişe üreten bir kişi yakalandı. Şaka değil, şu an her yerde haber var. Ya onun üstündeki ne bileyim ambalajı, kapağı bilmem nesi falan. Ben buna inanmak istemiyorum ya. Vallahi bile. Allah Allah. Dur bakalım ne olacak. Geçenlerde de sevgili dinleyenler tabii bu hani depoziteli, bu depozito iadesi bilmem nesi makinesi falan gündeme gelir gelmez hemen suya, 5 litrelik suya ortalama birkaç TL zam yapıldı efendim. Yani vatandaş depozitolu makinelerden her uygun ambalaj için 1 TL alıyor ya geri. Bazı işte firmalar zam yapmış. Madem geri dönüşümle alıyorsunuz, bir de zam yapalım buna demişler. Bir de bunu gördük. Bir de bunu gördük. Yani bazı sular 5 TL'den 7 TL'ye çıkmış falan. Zaten depozitodan kazanıyorsunuz diyorlar. Ya. Fırsatlar ve fırsatçılar. Dadalamaya geldik mi?

dinleyicimiz diyor ki İrfan diyor bu ülkede diyor zamanında 90'larda sahte bedava dondurma çubuğu çetesi çıktı diyor. Ya onu çocukken herkes yapmaya çalışıyordu değil mi? Kahveyle böyle üstüne şekilci. Tabii sahte pet şişe yapar adam yani. Ama yani o maliyetle uğraşılır mı ya? Bak unutmuşum onu, sahte dondurma çubuğunu. Ya çoluk çocuk uğraşıyor tabii bazı şeylerle de. Eskiden de cipslerin içinden bedava çıkıyordu. Vallahi benim kuzenim Selim o bedavayı bulacak diye obez oluyordu az daha yani. Bütün şey yapıyordu, marketçilerin cipsleri elleyip duruyordu. Sonra marketçiler şikayet ediyorlar, senin oğlan bizim cipsleri elliyor diye. Ya öyle bir... Vallahi dayıma şikayet ediyorlardı. Senin çocuğa bak mukayyet olun, gelip elliyor duruyor falan. Ne elliyor lan? Abi cipsleri elliyor ya. Ha, iyi bari, iyi cipsleri elliyor, seni ellemiyor. Çocukken cips ellemeyen var mı aramızda? İlla ellemesen de canın çekiyordu. Ya bunda bedava var mı, ellesen mi diye. Abi Bağcılar'a daha o makineler gelmedi diye biliyorum. Etrafa bakıyorum görünmüyor demiş. Aman sen görme etrafında. Aman sen görme.

0: la. Efendim geliyorum mesajlarınıza. Ya Nazmi Hanım yine mi şarkı yaptınız? Sağ olun, teşekkürler. Radyomuzun bestekarlarından oldu artık. Kadrolu. Radyo de korosu efendim.
1: Kaç kere söyledik dinleyici sana, bir türlü kulak asmadın lafımıza. Hadi bırak onları, gel yayınımıza. Gel gel gel İrfan'la gel. İrfan'dakiler tam senlik. Gel gel gel radyo makinasına gel. Makinadakiler tam deliler. Efendim fancım, yayınlar diliyorum.
0: Sağ ol canım benim, yine konuşturmuşsun Kartel'in şarkısını. Çok teşekkürler ediyoruz.
2: O sene bu sene diyen Fenerliler bir bitmedi gitti ya.
0: Hmm, o sene bu sene diyen Fenerliler bir bitmedi gitti diyor. Günün konusu bir bitmedi gitti. Sevgili dinleyenler, 0549-204-0104'e yollamanızı istiyoruz. Ne bir bitmedi gitti diyorsunuz. Hemen şunu da açalım bakalım.
3: Buyur. İrfan selam.
0: Selam canım.
3: Borçlarımız bir bitmedi gitti. Sanki doğduğum günden beri borcumuz var ya.
0: Ya.
3: Bitecek ama bir gün.
0: Efendim borçlarımız diyor bir bitmedi gitti diyor. İrfan, sahte pet şişe yapmışlar. Sanki bizim içtiğimiz sular elimizde orijinal mi diyor. Ya suyun çakmasını yapmıyor. Yani suyu tabii dereden dolduran var, çeşmeden doldurup satan var. Ondan sonra bir de şeyleri de öğrendim. O kapaklar da hani böyle hani açık mı kapalı mı, yanında böyle klipsleri oluyor ya. Onu da çözmüşler, yapıyorlarmış merdiven altında. Biz de açınca diyor ha ne güzel kapalı su falan oldu. Kapalı su. Nereden dolduğu belli değil. Ama adam pet şişeyi şey yapıyor. Sahte pet şişe. Nasıl oluyorsa onu üretmiş yani.
4: Biz devlete borçlu doğuyoruz İrfan.
0: Ne? Borçlarımız bir bitmedi gitti diyor. Ya abi millet nasıl bir yokluktaysa sahte pet şişe nedir ya demiş. Ya. Evet efendim, maalesef böyle bir yokluk var. İrfan adam komple bota benziyor Trump demiş. Zaten bence hiçbir şey vermeden bizden bu dünyadan para alıp gidecektir bot herif de, demiş.
5: Ancım sakın bu hani Fransızca kökenli olan bu şey var ya, Grand Toilet dedikleri şey olmasın sakın. Biz yanlış anlıyor olmayalım. Bak gerçekten çok ayıp ederiz adama
0: evet,
5: karşı yani.
0: Evet vallahi yanlış ne anlıyorsunuz. Kadar... Yani o Grand Toilet aslında Trump tuvaleti olarak. Doğru yanlış anlıyor.
5: Cahil dedik diyelim, barbar Türkler zaten öyle söylüyorlar. Barbar Türk olarak kalmasın adımız iyice. İyice araştırmak lazım.
6: Sancım o kadar iş yerinde evrak yapıyorum. Gerçekten bir türlü bitmedi ya. Her seferinde de aynı kelimeyi kuruyorum, cümleyi kuruyorum. Bir türlü bitmediniz ya, bitmediniz diyorum. Neyse can sağ olsun, yapacak bir şey yok.
0: Ekmek kolay parası. Gelsin, sağ olun. Allah Allah.

Bu sahte pet şişeden sonra bak Cengiz diyor ki abi diyor biz diyor oyunu indirdikten sonra hilesini arayan çocuklardık diyor. Normaldir bu olaylar demiş bak. Kafamız çalışıyor yani Cengiz. Tabii. Ama yanlış yerde çalışıyor kafamız. ...0549-204-0104'e bugün bir bitmedi gitti dedikleriniz yolluyorsunuz.

Ölme yaşa be. Metin Bey diyor ki bizim iş yerindekilere sesleniyorum. Gidin kumda oynayın. Gazınız bir bitmedi gitti. Nasıl gaz yani? İş yerindekiler ne yapıyorlar Metin Bey? Ha? Bu mesajlara devam ediyorsunuz. 0549-204-0104'e bir bitmedi gitti deyin, bana sesli mesaj olarak yollayın. Ben de haberlere, reklamlara gidiyorum. Sonra saat başında haberler. Sonra geliyorum 0549-204-0104'e. Mesajını salla geliyorum. Ne yapıyorsun, sallıyor musun? Salla, salla çocuğum bunu.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta. Umran Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Derken rezervasyon, son dakika fırsatları, Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.
4: Tatil Sepeti.
6: Radyo T.
7: Kamu spotu.
8: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
9: İştenlikle çalışıyoruz. Samimiyetle.
10: Hareket eder. İrfan Aslanoğlu'na Radyo Makinesi.

0: radyo makinesi.
1: Pamela. Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor sevgili dinleyenler. Ben İrfan Aslanan, 0549-204-0104'te buluşuyoruz. Ayrılamayız biz. Tabii ki de. Efer konumuz bir bitmedi gitti. Onunla birlikte ne kadar abesle iştigal eden haber varsa görüyorsunuz. Getiriyoruz bu radyo makinesine koyuyoruz. Ortalığı karıştırıyoruz sevgili yerler. Bazılarını dadalıyoruz. Ama mesajlarda mesela bir bitmedi gitti. Mesela İngiliz çocukları demiş. Dinleyicimiz kim bu? Abu Zer Bey. Bitmedi gitti. Bu Rus çocukları mı? Ne diyor? Okurken zorlanıyorum, bunları düzgün yazın yani. Bu arada Alper de şeyi göndermiş. Böyle ilginç haberlerden. Efendim diyor ki İrvan, kedi köpek gezdireni gördüm de Aydın'da dün akşam deve gezdiriyormuş birisi sevgili dinleyenler. Memleketin delisi bitmedi diyor. Biter mi ya? Aydın'da sıradan bir akşam. Akşam bayağı böyle arabaların geçtiği ana caddeden devesiyle yürüyüşe çıkan birisi görülmüş sevgili dinleyenler. Ne var? Millet atıyla eşeğiyle zamanında dolaşıyordu. Adam da devesiyle dolaşıyor. Yok, devenin nalıyla dolaşıyor. Yalnız motoruna binmiş beyefendi. Arkadan deveyi çekiyor. Şimdi deveye ne soruluyordu? Seninki niye eğri diye mi soruluyordu? Arkadan... Efendim olabilir, geçenlerde de vardı biliyorsunuz işte martı muhabbeti vardı. Bu arada martılarla ilgili yeni bir gelişme var. Bugünkü yayında sizinle paylaşacağım. Hani bir abimiz diyordu ya, haberlerin takipçisi ol, gündemi kaçırma diye. Yok, ben bütün bu haberlerin takipçisiyim, arkasındayız, onu takip ediyoruz, şey yapıyoruz martı mevzusunda. Öyle bırakmam yani, merak etmeyin. Efendim bu NATO zirvesiyle alakalı caps'ler var. Bir tane de dinleyicimiz yollamış. ABD başkanına kese atıyorlar Ankara'da efendim. Bir an gerçek zannettim. Trump'ı yatırmışlar. Tellaklar. Bazı tellak abilerimiz böyle. Döşükırlı abilerimiz. Yatırmışlar efendim. Ona köpürtüyorlar. tabii yapay zeka ile yapılmış bunlar. Mizah içerikli. Ama niye yani bir Trump gelmiş buraya kadar, bir hamama götürmeyelim yani. Hani yani zirve var şu an. Halkımız da istiyor ki zirvede yaşatalım onları yani. Hani onları biz gerçek zirveyi göstermemiz lazım ama yani. Olmaz ki böyle yani. Başka ne olabilir? Mesela ne var burada? Ankara hatırası, hamam önünde köçek kıyafeti mi giydirmişler Trump'a acaba, bu nedir bu? Geleneksel kıyafetler giydirilmiş. Bak çok güzel işte bunlar, bunları yapmamız lazım. Hamam özellikle olmalı yani, hamam olmadan olur mu ya? Supi Bey diyor ki İrfancığım deve güreşi vardır diyor. Onun reklamıdır o orada diyor. Ege bölgesinde çok yerde deve güreşleri yapılır. Adam güreşecek deveyi gezdirmiştir kesin diyor. Bulundu efendim. Gece yarısı deve niye gezdirilir? Bulundu.

0: Oyun böyle oyun. Yalıncım.
1: Söyle.
2: Söyle.
1: Şarkıysa söyle.
0: Burası Radyo D. Birileri bize bu hayatı öğretmeli, göstermeli. 0549-204-0104'e bir bitmedi gittiyle alakalı mesajlar yolluyorsunuz. İrfan diyor bu bir gitmedi diyor. Ne diyor ya valla? Hanımların dırdırı bir bitmedi gitti demiş. Efendim Bünyamin Bey vergi borcum bir bitmedi gitti diyor. Tabii marka ismi vermeyelim. Bir bitmedi gitti. Nokta kullanıcısı olarak söylüyorum. Abi bezdum demiş. Bezdum artık diyor. Parçası bakımı, benzini, nazı, niyazı bir bitmedi gitti. Satıp neredeyse at arabası alma raddesine geldim diyor. Hep söylüyoruz. En sonunda geçeceğiz oralara yani. Evet. Bakayım başka. Bu arada yani Alper'cim bunu mu merak ediyorsun? Şehrin ortasında deveyi diyor apartmanda mı besliyor acaba diyor. Yok devenin nalı. O kadar da değil. Bakalım şöyle bir bitmedi gitti. Bazı kelimeleri hem reklamları hem... lütfen küfürlere dikkat edelim. Bayağı bir ağzınız bozuldu yani. Hani çeviremiyorum da yani. Şeyi de yok artık yani, çevirmesi de yok yani. Öyle bot mod da değil yani mevzu artık. Dikkat edelim ona ne olur.

Ne oldu? Retro devam mı ediyor? Retro bir bitmedi gitti diyor. Aygül bilir vallahi onu. Onu tek bittiğini bilen Aygül, bilemiyorum ondan. Ya şey, çok üzüldüm. Trafik cezasını kaldıramadı. Canına kıydı haberi var. Çok acı gerçekten. Bilecik'te trafik denetiminde bir sürücüye aynı gün içinde toplam 420.743 TL idari para cezası uygulanmış. Cezanın ardından bunalıma giren genç hayatına son... Ya bu çok acı bir şey yalnız. Ya, bile bile lades. O yüzden bazı kurallara elzem, uymak lazım. Başına böyle bir şey geleceğini biliyorsun. Bile bile hayatını karartıyorsun yani. Peki sevgili dinleyenler, dün trafikte bir olay yaşandı. Tartışma yaşandı. Aracından inen bir sürücü trafikte artık son nokta ne yapmış olabilir karşı tarafa? Gündemde o var. Görmeyenler bir hayal etsinler, ne yapabilir yani? Bunun ötesi yok yani yaptığı şeyin artık. Sizce ne yapmış olabilir? 0549-204-0104'e bakalım kim bilecek. Artık yani yok, devenin nalı bu da yani hani. Bunu da yaptılar trafik kavgasında. Ne oldu bu şimdi, arabadan inenlere ceza meza işe yaramadı mı? Ona bakacağız. Bu tipler memleketten bir bitmedi gittiler efendim. Vallahi billahi. Haber merkezimize gidiyoruz. Ardından radyo makinesinde dadalamaya devam ediyoruz.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Türkiye ve dünya gündeminden öne çıkan başlıkları aktarıyorum. Ben Semin Yıldırım. NATO Ankara zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yapacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikinci kontrol denetimleri sonucunda toplam 8.3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Joachim Vogel, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini açıkladı.
0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 30 derece. Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.

0: Yolculuğu boyunca cazın şekli çok değişti. Ama 33 yıldır rengi aynı. 30 Haziran 13 Temmuz tarihleri arasında Garanti BBVA sponsorluğunda gerçekleşecek İKSV 33. İstanbul Caz Festivali'nde buluşmak üzere. Garanti BBVA kredi kartları ile tüm biletler %10 indirimli.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Doğada ne varsa Zevran'a da.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Bye.

0: şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.
1: Radyo makinesi.
2: Radyo D'de ikinci saatimize geldik efendim. Ben İrfan Aslanhan, radyo makinesini çalıştırıyorum. Saatlerimiz 18.10. Derya Ulu şımarık diyor. Tarkan'ın şımarığından sonra bir şımarığımız daha var. Evet. 0549-204-0104. Ve konumuz bir bitmedi gitti. Büşra diyor ki insanların memnuniyetsizliği bir bitmedi gitti İrfan. Ve Nazmiye Hanım bu ülkenin cahil cühelası bir bitmedi gitti demiş. Bir Kübra daha var, o da sesli mesaj yollamış. Buyursunlar Kübra'cığım.
3: İrfan'cığım iyi yayınlar.
2: Canım.
3: Konya'dan Kübra ben.
2: Selamlar.
3: Ya bitmedi gitti arkadaş, bitmedi gitti. Şu yoldaki delikler, çukurlar bitmedi gitti. Birinden kaçıyorum, çat ötekine gidiyorum. Ondan kaçıyorum, çat ötekine gidiyorum.
2: Eyvah eyvah.
3: Bitmedi ya, yani kasis koymuşlar, kasisin bittiği yerde.
2: Kübra Hanım hangi şehirdesiniz?
3: İnan. Böyle 5-6 santimlik çukur, tak oraya giriyorsun. Ya zaten düz yola kasis koymuşsun, onu koyarken öteki taraftaki çukuru düzeltemiyor musun? Hayır. Tak tuk gidiyoruz maşallah. Traktörle gidiyor gibi gidiyoruz eve. Bitmedi gitti. Bir yolu düzeltemediler. Hadi Ankaralılar şanslı, biraz düzeldi canım oralar.
2: Ha, Konya'daymış Kübra Hanım. Ya şimdi Kübra Hanımcığım hemen orada bir NATO zirvesi yapalım o zaman. Selam olsun Kübra'ya. 0549-204-0104. Az önce bir soru sordum. Şahsen üzüldüm yani. Trafik cezasını kaldıramamış bir genç. 420 bin TL ceza yazılmış. Hayatına son verdi sevgili dinleyenler bu genç adam. Dün duyduğumda çok üzüldüm. Yani... Tabii ki de belki hayatı maddi yönden sıkıntılardaydı. Artık bam teline basıldı. Bardağı taşıran hani son damla oldu. Yani kendini vurduğu ruhsatsız silahla hayatına, canına kıydı gitti. Böyle olmamalı sevgili dinleyenler. Bu trafik mevzuları. Şimdi biz bir ceza yazdık değil mi? Dedik ki trafikten kavga için inenlere karşılıklı para cezası falan. Bunu demek ki iyi duyuramadık herhalde. Yani cezası var ve her gün bir kavga haberi. Dün nerede oldu? Trafikte tartıştığı vatandaşa birisi cinsel organını çıkardı, gösterdi trafikte sevgili dinleyenler. Bakın bu oldu sonunda. Yani bu oldu. Sonra nasıl olabilir dedik. Yani herkes, radyolar, haberler, televizyonlar söylüyor. Arabadan inip kavga eden, işte ilk kavgaya karışan kişi, işte cezası var, şöyle oldu, yaptırımlar var falan. Meğerse şahsın geçmişte ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı. Yani tabii izlendiği zaman videoda anlaşılmıyor niye böyle bir şey oluyor falan. Meğerse ruh hastasıymış herif. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi sevgili dinleyenler. Ama trafikte bunu görenler, o video yayıldı. Çoluk çocuk belki izledi videoyu. Adam ilk önce geliyor, dil mil çıkarıyor. Sonra bayağı pantolonunu indiriyor yani. İnanılır gibi değil. Sultanbeyli'de trafikte çıkan tartışmada aracından inen sürücü tartıştığı kişiye önce dil çıkardı, ardından cinsel organını çıkarıp gösterdi. Böyle bir saçmalığı yaşadık. Yani ülke, hani diyoruz ya, açık hava tımarhanesine döndük hani diye. Trafikte durumlar çok acayip. Gerçekten. Yani şimdi düşünüyorum, bu adama nasıl ehliyet verilmiş? Bu adam nasıl trafikte geziyor? Yani hastaysa değil mi? Bu yeri hastane bunun. Ruh ve sinir hastası. Yani hangi akılla ehliyeti aldı bu adam ya? Yani biz manyağımıza ehliyet veriyorsak akıllımız ne yapıyor belli değil yani. Vallahi biliyorum. Nasıl bu? Hani ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesi gereken adam nasıl ehliyet almış? Kafamızda deli sorular. Böyle acayip bir dönemden geçiyoruz ya, vallahi billahi. Şahsın geçmişte böyle hastalıkları tedavi gördü ki tedavi görememiş bu tam. Yani bu iyileşememiş bu yani. Çıkartıp organını gösteriyorsa bu iyileşememiş demektir yani. Bu nasıl trafiğe ehliyet verilip salınmış anlaşılır gibi değil yani.

0: Bu hastalar bir bitmedi gitti ya. Konuyu bu yüzden bir bitmedi gitti yaptık sevgili dinleyenler. 0549-204-0104'e yolluyorsunuz. Bir dinleyicimiz kim bakayım hemen. 6345 diyor ki ülkede akıllı adam kaldıysa selam versin korumaya alalım onu. Ya şimdi bilemiyorum tabii bu kesin ehliyetsiz çıkıyor dışarı. Bunu ehliyetsiz, bu hastayı ehliyetsiz trafiğe çıkmasına izin veren çevresi, annesi, babası, akrabaları. Onları da alıp böyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırmak lazım yani. Gerçekten. İlla ki bilen biri var bu ehliyetsiz çıkıyor. Veyahut da ehliyetli çıkıyorsa daha bir vahim. Allah'ım neler kaçırdım ben şimdi bu yayında, tüh demiş dinleyicimiz. O neler oldu? O ne delisi ne arsızı. Yollarla ilgili birkaç mesaj böyle okuyayım. Bitmeyen hepimizin sorunu şu yol çalışmaları, aynı yolu aynı kere 40 defa yapıyorlar. Ya trafik ne bitmez işlerimiz var bizim bunlar yüzünden İrfan demiş dinleyicimiz. İrfan bu insanlar var ya bir türlü bitmiyor gitmiyorlar her yerde her durumda her koşulda bir yorumları var bildikleri var. Herkes en iyisini biliyor biz bilmiyoruz bak bu sefer yazdıklarımı kontrol edip gönderiyorum demiş. Dün bana yazmış benim yazdıklarımı nasıl okudum ben de şu an dikkat ettim de ben de kendimkini okuyamadım diye. Bu sefer okudum buyursunlar.
1: Bu memleketin akılları bitmedi, bitmeyecekler de bitmezdi.
0: Çok
1: İyi
0: zor.
1: Yayınlar kardeşim.
0: Çok zor. Tarkan'ın Şımarık şarkısıyla aynı anda çıkan bir şımarık daha var. Nilüfer Örer Şımarık diyor. Vay hemen konuyla alakası yok ama söyledim demiş. Tarkan'ın Şımarığından sonra Derya Ulu'nun Şımarığı dedim. Başka kimlerin şımarığı var söylesin yani bilelim o. Nilüfer Örer Şımarık varmış. İrfan ülkemde kim deli kim akıllı artık ayrıt edilemez hale geldi. Ya delilik ehliyeti verilsin yani delilik ruhsatı alsın insanlar. Yani hani raporlar var ya 46 raporu falan. Geçenlerde plajdaki saldırgan kadın da bunun gibiydi. Benziyor tabii yani işte şiddet eğilimi var. Oradaki cinsel organını göstermiş. Oradaki artık ciğerini, böbreğini, ağzındaki bademciğini göstermiş. Benzerlik var. İrfan bu tipler içeride tutulmuyor sıkıntı o diye. Yani ruh hastası olunca her şeyi yapmak onlara şey mi yani mübah mı? Çok korkunç değil mi bu durum yani? Korkutmuyor mu bizi? Hani böyle bir tipin hani... Şimdi ehliyet sınavını düşünelim. Yazılı olanı var, uygulamalı oranı var. Ya birinden geçti, birinden bu hasta, ruh hastası nasıl ikisine hepsinden geçebildi yani? Raporu var hiçbir şey olmaz İrfan demiş. Yani... Mümkünse o yattığı ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde devam etsin işte yatmasına. Trafikte organ göstermekten iyidir yani. Yani orada göstersin gösteriyorsa. Yani bilmiyorum bu hareketin açıklaması yok, karşılığı yok. Yani sözün bittiği ya ne diyeyim yani trafikte kavga ediyorsun birisiyle. Çıkarıyorsun dil mil çıkarıyorsun adam camını açmadığı için çıkarıyorsun bir de organını gösteriyorsun ya bu. Bunun başka açıklaması yok. Yani bu başka bir seviye ya. Pekala sevgili dinleyenler. Ya çok korkunç bir tip video önümde kapatsana ekranı Allah'ını seversen ya. O diller o dişler şeyler el hareketleri falan. Ay. Kafayı yedik evet.

0: İrfan fark etmemizi. Arabada plaka yok. Adam deli raporlu ve araba kullanıyor. Plakaya dikkat etmedim. Evet, plakası var mı yok mu? Ne yaptı? Acaba kaçırdı mı arabayı da yani? Çok acayip değil mi ya? Vallahi. Alo, merhabalar, hoş geldiniz.
1: İrfan Bey.
0: Ha canım.
1: Hayırlı akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar.
1: Ben hayret edinemez. Donald Trump.
0: Sen bu, Donald Trump.
1: Sizin programınıza bağlanmak istedim.
0: Ha tamam.
1: Çünkü
0: hemen bağlayayım.
1: Burada Türkiye'de bir kızım olduğunu söyleyen bir kadın varmış.
0: Tamam.
1: Vallahi ben onun annesini tanımam.
0: Yani dur, abi bir yayına bağlar mısınız lütfen? Rica ediyorum. Tamam efendim, artık bu konuyu Trump Bey buradayken çözüyoruz sevgili dinleyenler. Hatta hazırlıklar yapmış Necla Hanım, kısır mısır bizi bekliyor. O da biraz sonra yayına bağlanacak. Bakayım şöyle bir, İrfan Hocam, çukurlu yollar bir kadın şoförlere denk geliyor nedense. Asıl trafiğin kilit nedeni kadın şoförler. Bitmedi gittiler demiş. Bunu yazan Alper Çemen efendim. Hanımlar ona göre davranın. Bir de esnaf öpen ablamız var. Erkeklerin can güvenliği kalmamış maalesef diyor. Alper Çemen yazmış bunları.
2: Nifot, bu ışıklarda bir şeyler satan arkadaşlar var ya.
0: Evet.
2: Çok seviyorum onları ya. Çok imreniyorum. Keşke öyle bir işim olsa. Tek dertleri yeşil mi kırmızı mı? Kırmızı ışık biraz daha uzun sürsün istiyorlar sürekli. Ama bir bitmediler Beyfot. Her ışıkta her akşam istemiyorum demekten yoruldum be. İstemiyorum. Bir bitmediniz nokta nokta demek istiyorum.
0: Anladım, tamam. Efendim reklama gidiyorum. Konumuz bir bitmedi gitti. Bu tipler, bu neyse artık anlatın bana. 0549 204 0104'e yollayın, geliyorum.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Su aygırları karada yaşayan en büyük memeli türlerinden biridir. Sucul ortamda ağırlıklarına rağmen çok hızlı koşabilirler. Dev cüsselerine rağmen koşarken çok kısa süreliğine dört ayakları da yerden kesilerek havada kalan su aygırlarının karadaki hızı saatte 30 kilometreye kadar çıkabilir.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Sürücüler siren sesi duyduklarında panik yapmadan kontrollü şekilde sağ şeride yaklaşmalıdır. Ani fren yapmak veya rastgele manevra yapmak kazaya yol açabilir. Trafik güvenliği için sakin ve planlı hareket edilmelidir. Yol vermek hem yasal hem de insani bir sorumluluktur.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Radyo Reklam.
6: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
7: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
8: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
10: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
11: Derken rezervasyon. Son dakika fırsatları Türkiye'nin ilk akıllı tatil platformu Tatil Sepeti'nde.

0: Stefan Aslanhan.
1: Radyo D'de canlı yayınımız devam ediyor. Eller üzer tabii, eller üzerle Serkan Nişancı. Geçtiğimiz günlerde konuğumuzdu burada biliyorsunuz. Yarın da çok özel 90'lardan bir sürprizim var size. Bunun için Radyo D 104 Instagram hesabını takip edebilirsiniz. Acaba çok özlediğiniz 90'lardan kim burada radyo makinesinde Radyo D'de olacak yarın ha?
2: Bulurum çaresini belki de kaybolurum.
1: Beni boş ver
2: sen. Eller üzer sen.
1: Eller üzer yapmayın. Tam bak bunun üzerine günün konusu bir bitmedi gitti ya. Diyor ki dinleyicimiz. Hala bitmedi gitti sevdamı. Vay vay vay, bu şarkı size gelsin o zaman. Seda Hanım merhabalar, hoş geldiniz.
3: Alper Bey halt etmiş. Kadınlar kadar dikkatli, kurallara uygun bir şekilde araç kullanan sürücü yok. Erkekler sürekli drift attıkları için, sağa sola böyle makaslar atarak araç kullandıkları için ondan sonra bayanlara halt etmesinler lütfen, hadlerini bilsinler.
1: Helal olsun. Bu konuda o kadar mesaj gelmiş ki. Seda Hanım noktayı koymuş bakalım. Bir bitmedi gitti. İyi günler İrfan Bey. Ülkede İslam düşmanları ve nankörler bir bitmedi gitti diyor. Şu takıntılı tipler bir bitmedi gitti demiş. Bakayım başka. Aysel Hanım yine... konfetiler yollamış. Bu konfetiler bir bitmedi gitti. Vallahi billahi. Memlekette delisine kolayca ehliyet verip normalini türlü sınavlardan geçirerek ehliyetini zar zor veren bu sistem de bir bitmedi gitti diyor. Efendim. Bu arada İrfan bunu gördün mü demiş. Bunu görmemiştim, iyi oldu. NATO zirvesinde kırmızı beyaz renklerle limuzin araçlar, bunu çok sevdim ya. Ben bu arada çocukluğumdan beri limuzin severim ya. Evet yani hep bir limuzinim olsun istemişimdir. Dün Radyo D'ye helikopter istiyorum dedim. Patronlar duysun dedim. Bugün de mesela bu limuzin çok güzelmiş. 36. Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'nde özel hazırlanmış kırmızı beyaz renkteki limuzinler. Ulaşım hizmetinde kullanıyor. Yalnız kapısı yok. Evet, kapısı yok. Yani burada bir dünya lideri düşse o kapıda longer diye yandık. Diyor, kapı niye yok limuzinde? Vallahi büyük olay olur ha. Bunu kapıya bir şey falan, bir şerit merit çeksinler orayı. Biri düşer. Düşse Macron düşüyor orada böyle. Macron gibi. Allah'ım yarabbim. Ay ne rezil oluruz. Acaba gazeteciler için falan mı yani oradaki, yani ülke liderleri için değil de başka birileri içindir orada, getir götür taşımak için falan. Ya tabii yavaş gider bu limuzin, zaten hızlı gitmez de. Ne bileyim, güvenlik açısından hep o limuzinlerin kenarları açıyor. Bir korktum yani ben orada. Küçükken Büyükada'da faytondan çok yuvarlanıyorduk biz kenarı. Kenarı açık olan şeylerde. Ya bizim şeyde de shuttle sistemi var mesela, bazı hani tatil sitelerinde, otellerde seni gideceğin yere kadar götürüyor kalabalık şekilde. Orada çok yuvarlanan görmediniz mi orada arkadaşlar? Bilemiyorum niye kapı konulmamış da.

0: Ama İrfan kapısız bayağı güzel olmuş ya. Kapısız güzel de yani ne bileyim. Hani biraz at arabası gibi hani şey fayton gibi. Hani kapısız olunca.
1: Eskide kalmış köle efendi. Köleler de aldatır sen sakın.
0: Hani bilmiyorum belki de biri binsin düşsün diye mi acaba hani. Bir olay olsun. İyi reklam olur. Ama özel tasarımmış yani bu zirveye özel olabilir. Çok doğru hanımefendi. Onlar da kemerlerini bağlayıversinler diyor. Evet bravo.
1: Çıktı ateşimin dirilindi.
0: Bak bu sözlerim lafta kalırsa. Senin var ya. Sıcak oldu mu yanıyor muyuz?
1: Yanıyorum sen.
0: Bak bunu da düşünemedim. Abimiz diyor ki İrfan limuzinin klimalar çalışmıyormuş. Ondan kapıları açık bırakmışlar. İrfan merhaba. Erkeklerin kas sergilemek için üstsüz fotoğraf paylaşmaları ve son model arabalarla gösteriş yapıp video paylaşmaları. Kolda saat detayı, şaşmaz... kız düşürme çabaları bir bitmedi gitti. Söyle onlara yapmasınlar diyor. Duygu göndermiş. Duygu Hanım. Çözmüşsünüz mevzuyu. Selam İrfan, ülkede Atatürk düşmanlığı bir türlü bir bitmedi gitti demiş. Çanakkale'den Özlem göndermiş.

0: Hoş geldiniz efendim, merhabalar, buyursunlar.
1: İrfan, ben daha şu iş yerlerine gidip de oğlanları taciz ediyormuş ya bir tane kapalı cana. Ondan sonra ben daha kim onun videolarını yeni izledim. Erkekler kendilerini korumak için arkalarına leğen mi takmamışlar, neler neler.
0: Nasıl ya?
1: Daha bu travmayı atlatamadan sen gittin, başka bir travma. Ya şu travmalarımız, yemin ederim şu insancıkların yaşattığı travmalarımız bir bitmedi gitti gerçekten.
0: Doğru
1: ya.
0: Söylüyorsun vallahi. Maalesef her gün bir tane yenisi ekleniyor travmalarımıza. Yok trafikte cinsel organını gösteren, yok bilmem ne. Bak az önce de bir abimiz şey yazmış bana, o videoyu izledim İrfan, trafikte o hareketi yapmanın cezası yazmıyor diye o yapmıştır onu diyor. Bugün itibariyle artık cezalar arasına trafikte el kol yapmak, cinsel organı çıkarıp göstermek bayağı bir para yazsınlar yani o. Artık bunun da bir cezası yaptırımı olması lazım ya. Ege göndermiş. Ege Dainok. Koskoca gün bir bitmedi gitti abi diyor. Evet sevgili dinleyenler, Trump'ın kızı olduğunu iddia eden Necla Özmen. Babam beni araştırmış diye açıklama yapmış. Türkiye'ye gelince yüksek ihtimalle benimle görüşecek. Ona sarma sardım, börek yaptım. Ivanka Trump'tan daha da güzelim, beni bir görsün açıklaması yapmış. Ivanka'dan daha güzelim demesi gerçekten Trump'ın kızı olduğunu gösteriyor sevgili dinleyenler. Çünkü Trump da böyle tutarsız saçma sapan açıklamalar yapıyor. O yüzden siz Ivanka Trump'ı gördünüz mü? Kadının güzelliğini gördünüz. Bu da demiş ki Ivanka Trump'tan daha güzelim demiş ya. Evet sevgili dinleyenler, tutarsız açıklamalarda ben Necla Hanım'la babasını birbirine benzetiyorum. Evet. Evet yani ne yiyip içiyor bilmiyorum ama bu Necla Hanım bugün artık babası da topraklara ayak bastı diye onu da hissetti demek ki kızcağız. Ne yapsın, kurban olduğum yani. Allah'ını seversen ya. Vallahi ya. Bitmedi gitti bunun baba şeyi. Vallahi. Döndüm dere yukarı, aklım kaldı denize, aklım kaldı denize, aklım kaldı denize. Abla Trump botunu bile bırakmıyor ki DNA testi yapalım, kurban olayım. Biz de yardım etmek istiyoruz. Ne bileyim yani, işte bir dışkısından bir DNA testi, bir o lüle lüle sarı saçlarından bir DNA testi de bırakmıyor yani, bırakmıyor. Trump Türkiye'ye tuvaletiyle gelmiş sevgili dinleyenler. Özel tuvaleti ona yapıp bir de botunu da memleketine geri götürüyormuş.

0: İrfan valla ben de diyor Ivana'dan daha güzelim dediği noktaya kadar inanmıştım Necla ablaya, gözümden düştü diyor dinleyicimiz. Vallahi bile tüh, ben de bir umut dedim ya,
1: olmasın
0: yemin
1: ediyorum. Olmasın diye öyle dedim.
0: Ne
1: yoksa
0: dedin?
1: Hortumunu çıkarmış, hı-hı, sulamış da diyebilirdim.
0: Nereye sulamış?
1: Hortumla sulamış olabilir.
0: Kime anlatıyorsunuz? Kamer Genç'i mi anlatıyorsunuz hanımefendi? Ben anlamadım. Selam İrfan, Ankara'ya gelen Trump Ankara pavyonlarında kollarını açıp çurluk gibi oynamaya geldi. Kızı da dolma yapmış Ankara'da, rengini değiştirmiş. Doğru mu haberler, ne oluyor İrfan, ne oluyor demiş. Ya sen ne biliyorsan ben de onu biliyorum işte. Kim yazmış bunu? Ha, yurt dışından yazmış, Okyanus Hanım yazmış bunu. Neler oluyor bir bilsen Okyanus. Çok eğleniyoruz biz bugün. Allah! Reklamlardan sonra geliyorum, bir bitmedi gitti deyin yollayın.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, Şirinevler, Mertel Çağlayan ve Zincirlikuyu çevresinde araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Mahmut Bey, Gazi Osman Paşa, Kağıthane ve Seyrantepe kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Bostancı, Kozyatağı, Göztepe, Uzunçayır ve Altunizade yönünde trafik ağır ilerliyor. Temde Sancaktepe, Ataşehir ve Ümraniye çevresinde yoğunluk görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de geçişlerde trafik yoğunluğu devam ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Sıcaklarda işe giderken ya da yolda yürürken bitkin düşüyorsun değil mi? Artık New Life Mineralite var, yaz bitkinliği yok. Mineralite elektrolit çözeltisi, vitamin ve minerallerle yazın enerjik hissetmene destek olur. New Life Mineralite eczanelerde.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Reklam. Radyo T.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
10: Eğlenceli, sosyal, aktif, her şeyden bir şey. Bu makine sadece senin için çalışıyor. Radyo Makinesi.

0: Şarkının adı. Sormuş dinleyicimiz. İlk defa mı dinliyorsunuz? Simgeciğimizin Simge Sağ'ın şarkısı. Simge tabii şarkılar yapıyor. Eskiden olsa arardı mesela. Bana da WhatsApp'tan atardı. Nasıl olmuş şarkı falan. Şimdi kayboldu ortalıktan Simge. Neredesin Simge Sağ'ın? En sevdiğim şarkılarından birisidir bu arada Misafir. Efendim Radyo D'deyiz. 0549-204-0104 radyomuzun WhatsApp numaraları. Bir bitmedi gitti. Ne güzel sorguluyorsunuz. Oo, bir geri zekalılar bitmedi gitti demiş. Ondan sonra onun üzerine bugünün ben geri zekalıyım açıklaması var. Hangi ünlümüz dedi acaba bunu? Öyle bir açıklama yapmış bir popçumuz. Ona da bir bakalım. Başka neler var? Bakın kim tahmin edecek? Bilen var mı? Ben bir geri zekalıyım diye açıklama... Ben gördüm şok oldum zaten başlığı. Böyle magazin sitelerinde. Vallahi bu kim ya dedim. Bir girdim ki aa dedim harbiden ne oluyor dedim ya. Bakayım şöyle. Bizim ofiste yan bakma muhabbeti bir bitmedi gitti diyor. Bilgisayarına bak bilgisayarına yazmış. Sizin ofise selam ediyorum. İnsanları küçümseme alışkanlıkları bazılarının bir bitmedi gitti demiş. Şu dinleyicimiz ne demiş bir bakayım.
1: İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar efendim.
1: Kendi gibi düşünmeyeni cahil gören cahiller bitmedi gitti.
0: Oo güzel. Mesajlar bayağı çok kritik yani.
2: Oo çok kritik.
0: Çok kritik. Mesajlar çok güzel. Bugünün uzunluğu şaka mı abi? Bir bitmedi gitti. Niye bu yılın en uzun gününde miyiz arkadaşlar? Şimdi Trump geldi, mevzular çok uzuyor falan, o yüzden uzun geldi bize. Yoksa yani aynı. Maaşlar hariç her şeyin zam görmesi bir bitmedi gitti demiş. Şunu bir açalım.
3: Atatürk'ü sevmeyenler bir bitmedi gitti, bir geberip gitmedi.
0: Atatürk'ü sevmeyenler bir bitmedi gitti diyor. Bakayım şöyle bir. İrfan bizim de buradakilerin ergenlikleri bir bitmedi gitti demiş. Hayır o kişi değil. Dedim ki tahmin edin kim demiş olabilir ben bir gerizekalıyım diye. Herkes birini yazıyor. Herkes bildiği ünlüyü yazıyor. Bakayım doğruyu kim bulacak acaba? İrfan abim benim şu düğün hazırlıkları bir bitmedi gitti be diyor. İbo gönder. Nasıl bir hazırlık yapıyor? Bir arar mısınız İbo'yu? Bir İbrahim Bey'i. Bu İbrahim kardeşimizi. Ne hazırlık yapıyor bu kadar hazırlık? Neyin hazırlığı bu? Bir arıyoruz. Canlı yayında düğün hazırlığı yapan İbrahim Bey'i arıyoruz.

0: Şimdi İbrahim'i canlı yayına alacağım. Alo, merhabalar, İbrahim'le mi görüşüyoruz?
1: Evet, benim abi, benim.
0: Evet, İbrahim'i ilk defa mı konuşacağız sizinle?
1: Evet.
0: Evet.
1: İlk mesaj. Çok heyecanlıyım.
0: Zaten ilk mesajın radyom. Tabii sen düğün hazırlıklarından radyoya fırsat bulamıyorsundur kardeşim.
1: Abi iş çıkışı 15 dakika dinleyebiliyorum sadece.
0: Ondan sonra düğün hazırlığı mı?
1: Ondan sonra full düğün hazırlığı.
0: Gece de mi yapıyorsunuz hazırlıklı? Nasıl oluyor
1: abi,
0: bu?
1: Abi bitmiyor ki. Yani gün bitmiyor.
0: Allah Allah. İbrahim, nasıl bir hazırlık yapıyorsun sen?
1: Abi öyle işte ıvırı zıvırı derken... vakit bitiyor, gün bitiyor, biz bitiyoruz, hazırlıklar bitmiyor.
0: Eyvah eyvah. Ne zaman düğün tarihi?
1: Eylül'de abi inşallah.
0: Ha, Eylül'e kadar neler hazırlarsın ya sen, Allah'ını seversen. Biz bir haftada Ankara'yı NATO'ya hazırladık, sen ne diyorsun ya sana? Nerede yaşıyorsun İbrahim, anlat. Nerede düğün? Hanım nerede?
1: Abi Antalya'dayız, düğün Antalya'da.
0: Güzel.
1: İşte hanım da Antalyalı, ben Eskişehirliyim.
0: Güzel kardeşim. Harika.
1: Öyle yapacağız bakalım Eylül'de.
0: Ya böyle
1: seni de bekleriz inşallah.
0: İşte onun için dedim, yakın mı? Genelde yazın Bodrum'da oluyorum ya, Eylül'de dönmüş olur muyum?
1: Gelirsin abi, her türlü gelirsin. Ben sana davetiye yatacağım.
0: Gelip orada bir de sahne yaparım değil mi ya? Vallahi.
1: Ya hayallerimi gerçekleştirmiş olursun.
0: Ya canımsın İbo'cum ya. Daha önce neredeydin? Daha önce neredeydin?
1: Abi ben hep dinliyorum seni de, ilk defa yazdım.
0: Peki bir şey soracağım. Gelin hanımın özel istekleri var mı? Şunu istiyorum. Ondan sonra altın varaklı sehpalar istiyorum. Ondan sonra işte şöyle şöyle şeyler istiyorum diye bir istekleri var mı?
1: Abi Allah ondan razı olsun. Hiç yormadı ya vallahi, sağ olsun.
0: Ya ne güzel be, işte bu ya. Helal olsun ya. Doğru insanı bulmuşsun demek ki yani.
1: Evet evet, buldum.
0: Geçenlerde Allah neydi? Aşkına. Bir gördün mü? Bir şey yüzünden bir ayakkabı mı, terlik mi, bir şey yüzünden ilişki bitti. Sosyal medyada konu oluyor böyle şeyler. İşte
1: evet.
0: Şunu istedim almadı, işte bu evlendikten sonra da cimrilik yapar. Ondan sonra o diyor ki işte diyor benim diyor param için mi, bir işte eşya için mi evleniyor falan. Aslında en doğrusu böyle karşılıklı birbirini üzmemesi insanın en tatlısı da bu oluyor İbo'cum değil mi?
1: Abi aynen öyle, aynen öyle, çok katılıyorum.
0: Ne iş yapıyorsun İbo?
1: Ben sosyal medya uzmanıyım.
0: Sosyal medya uzmanı.
1: Evet.
0: Böyle bir şey var artık değil mi? Böyle bir kafa var, sosyal medya uzmanlığı.
1: Var tabii, işler artık sosyal medyada döndüğü için.
0: Orada ne işler dönüyor bir bilsen diyorsun ya. Canım kardeşim, şimdiden sana canlı yayında hayırlı uğurlu olacak bir düğün diliyorum, evlilik diliyorum. Seni öpüyorum. Instagram'dan haber et. O tarihi bize hatırlat. Elimden gelen her şeyi yapayım. Vallahi severim böyle sürprizleri.
1: Tamamdır abim. Çok tamam. Teşekkür ederim. Ben sana direkt bizzat Instagram'dan göndereceğim.
0: Lütfen. Davetiye. Rica ediyorum. Tamam kardeşim benim.
1: Tamam.
0: Sağlıcakla kal.
1: Günler yaklaştıkça da haber vereceğim.
0: Evet evet evet. Ya zaten onu mobbingi yap ki kendimi ona göre hazırlayayım yani. Hani...
1: Abi ben o sözü aldım senden. Bırakır mıyım ben seni?
0: Ben de öyle bir şey oluyor zaten. Gitmen lazım. Bak sıkıştırıyor. Sıkıştıracağım. Bir bakmışsın oradayım yani.
1: Tamam. Gelmezsen darılırım ama bir daha açmam bak radyoyu.
0: Ooo tamam. Kesin geliyoruz. Kardeşim benim, sağlıcakla tamam. Kal. Bye bye.
1: Çok teşekkür ederim. Bye bye.

Burası Radyo D. Canlı yayına devam ediyoruz efendim. Bu arada İbo'ya bir sürü hayırlı olsun mesajı gelmiş kardeşimize. Mutlu Bey diyor ki İrfan kardeşimi yayınlar özlendi be. İbrahim kardeşime hak veriyorum. Gerçekten düğün hazırlıkları dünyanın en zor işlerinden birisi. Ben düğünde ilk oyunumda bitti. Bitti diye oynamıştım. Çok iyi hatırlıyorum. Ne demek anlamadım. İlk oyunumda bitti. Oh be bitti diye oynamıştım. Yani ilk dansa çıkınca bitti mi oluyor o? Onu mu diyorsun? Allah kolaylıklar versin diyor. Belki ben de Antalya'da olduğum için Antalyalılara zor geliyordur bu iş diyor. Niye Antalyalılara zor geliyor? Ama düğünün gerçekten o hazırlık evresi falan çile ya. Çok çile. Ben de biliyorsunuz pandemide düğün yapmak zorunda kaldım. Bayağı zorunda kaldım yani hani. Bunu daha önce söylemiş miydim? Artık aileler baskı yapmaya başladı. Pandemide biz hanımla eve kapandık. Bir de kapama gelince çıkamadık. O arıyor, bak diyor. Bari diyor nikah kıyayım falan. Ondan sonra bayağı uzun sürdü biliyorsunuz. O dayılar, babalar araya girdi falan. Bir sabah radyo gelmeden önce bizim Emre Mutlu vardı, hatırlar mısınız? Herkes baskı yapıyor. Bir imam nikah kıyın işte, hocayı eve çağırın, şöyle yapın. Ya dur, bir hayallerim vardı diyorum ben, bir şeyler yapacağım. Hani düğündü, bir şeydi falan. Ya gittik, hoca bile yokuşa sürüyor. Böyle olmaz diyor, elini kolunu sallayarak camiye gelemezsin diyor. 5 tane şahit lazım falan. Ben de düşündüm, bir Emre Mutlu var radyoda, yayını bitti, evine gidecek. Dedim ki eve gitmeden, sokağa çıkma yasağı var çünkü. Direkt camiye uğruyorsun, nikah kıyın. 5 kişi bulmam lazımmış. Biz Emre Mutlu'yu 5 kişi, biliyorsunuz 2.20 boyu var, 300 kilosu var falan. Biz Emre'yi bayağı 5 kişilik diye hocaya şey yaptık yani. Hoca gördü zaten, Emre bir girdi caminin kapısına, maşallah maşallah maşallah dedi. Adam ayağa kalktı, 5 kişilik adamdır ya. Biz de öyle, ne zar zor. Oo. Sonra kapalı mekanda düğün yapılmıyor biliyorsunuz. Biz Bodrum'da böyle kendi aramızda oradaki arkadaşlarımla bir şey yaptık. Sonra akrabalar küstü. Vay, siz orada düğün yaptınız, bizi çağırmadınız falan. Ulen diyoruz, düğün yaptık da yani kapalı alanda yapılmıyor, yasak. Açık alanda yaptık, öyle hemen bir şeye yaptık yani, oldu bittiye getirdik yani. Yok, biz İstanbul'a geldik, buradakiler de düğün istedi falan. Çok sıkıntılı. Ne demiş İrfan abim, seninle konuşmak da çok güzel. Radyoyu kapamak zorunda kalıyorum. Mecbur düğün hazırlıkları benim yerime de dadalayın diyor. Ben düğün hazırlıklarına geçiyorum demiş İbo. Pekala kardeşim, sana kolaylıklar diliyoruz. Düğünümüz var. Emir de yazmış, mesai bir bitmedi gitti bir türlü diyor. Neymiş bu bitmez çünkü, Hacer Hanım diyor ki günlerden salı sallanır çünkü. Salı böyle sallana sallana, mıy mıy böyle, bir sağa bir sola böyle, o yüzden gün bitmiyor yani. Bir salıyı düşün. Bu arada davetiyeyi yolladı İbo. T.İ Tuğçe İbrahim. Bu özel günümüzde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Çoban ailesi. Kına 11 Eylül 2026 Cuma 20'de. Nerede, ben söyleyeyim de belki gidersiniz. Göçerler Mahallesi. Kepez'de, Antalya Kepez'de. Düğünse 12 Eylül Cumartesi günü Ulu Önder Bahtılı Atatürk Caddesi'nde, Konya Altında Antalya'da. O da İbrahim Yardımcı ailesi. Diyor ki abi, gönderdim Instagram'dan da düzenli olarak hatırlatacağım ben sana bunu demiş var. Pekala. Ya ben bunu nasıl kaçırdım? Emre Mutlu şahit mi oldu? Evet. Hayatımızın hatası. Ya Emre olmasa nikah kıyamıyorduk ya.
5 kişilik şahit yerine geçirtti hoca onu yani.

0: Zirvesi öncesi Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıladı. Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan havadan ihbar kontrol uçakları NATO zirvesi kapsamında 60 saat kesintisiz uçuş yapacak. Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk yarısında dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan sonradan ve ikinci kontrol denetimleri sonucunda toplam 8.3 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini açıkladı. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı dün 165.814 yolcuya hizmet vererek tarihinin en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Almanya Dışişleri Bakanı Joachim Vogel, NATO müttefiklerinin 2026 ve gelecek yıl için Ukrayna'ya toplam 140 milyar avro tutarında destek sağlamayı taahhüt etmeye hazırlandığını açıkladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'de düzenlenen NATO zirvesinden çıkacak sonuçları yakından takip edeceklerini açıkladı.
1: Radyo'da hava durumu.
0: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul açık güneşli, sıcaklık 30 derece, Ankara güneşli 31, İzmir güneşli 35, Antalya az bulutlu 34, Trabzon yağmurlu 26 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Radyo Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın Radyo D'yi yüksek ses kalitesi

0: Plus.
1: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
0: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Binlerce

0: Reddiyiz.
1: Vodafone Reddiler şimdi Avrupa'nın da reddisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: tutuyor be.
1: Radyo D'de ikinci saatimize geldik sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftalarda da size söylemiştik. Biliyorsunuz Dünya Kupası 2026 Quiz Night. Bu yıl yeşil sahalarda esen 2026 Dünya Kupası fırtınasına ne kadar hakimseniz, turnuvanın en sıcak anlarını, sürprizlerini ve yıldızlarını ne kadar iyi biliyorsanız buradasınız efendim. Nerede? The Game for Big Kids ve Radyo D işbirliğiyle 2026 Dünya Kupası heyecanını test etmeye hazırsanız Fatih Uslu'yla, bizim Berke Kosova'yla, onların enerjik sunumuyla turnuvanın en çok konuşulan anları tartışılırken, podyumların ve sahnelerin büyüleyici ismi Ece Gürsel'in de konuk sanatçı olarak geceye renk katmasıyla sizlerle sınırsız eğlencenin ve futbolun bir arada olduğu bu gecede yerinizi almak için, turnuva coşkusunu zirvede yaşamak için biletinizi alabilirsiniz. Bubilet.com'dan. Tarih 17 Temmuz Cuma günü saat 21'de. Nerede? The Game for Big Kids'te, yani Point Otel'de sizlerle. Efendim konumuz bir bitmedi gitti. Az önce bu arada İrem Derici'ydi. O bulamadığımız isim. İrem Derici açıklama yapmış. Uzun süre boyunca telefon tuttuğu için serçe parmağının yamulması sebebiyle hastaneye gitmiş. Bayağı parmak yamulmuş. İşte bu bizim telefon bağımlılığımızın bir göstergesi. Artık bağımlı olarak telefona yaşıyoruz sevgili dinleyenler. İrem Derici gerçekten serçe parmağını paylaşmış, yamulmuş. Atel takılmış efendim parmağa. İrem de ben bir geri zekalıyım bu yüzden demiş ve paylaşmış. Siz de bakıyor musunuz yani ekran süreleriniz ne kadar? Ya hayatımızın %90'ı orada geçiyor ya. Gerçekten çok acayip. Nedir mesela, yazsanıza bana ekrana bakma süreniz, telefonlarda var özellikle, oradan bir bakın. Acayip, hepimizin benim çocukluğumdan beri radyo programı yaptığım için 2018 yılındaydı galiba, bir sabah yayınında elim uyuştu. Bunu hep söyledim, gittik falan testler, karpal tünel sendromu. Meslek hastalığıymış yani, bilgisayar başında iş yapanlar, o ev hanımları, ev temizliği sürekli elini kullananlar. 3 yıl boyunca benimki bayağı bir ilerlemişti. Yani atel öyle bir parmağı değil, komple koluma atel geçirdim yani. Vallahi. Çok tehlikeli. Efendim bakayım şöyle mesajlarınıza, buyursunlar.
2: İrfan'cığım selam.
1: Selam
2: hoş
1: canım.
2: Geldin.
1: Sağ ol canım.
2: Ben buralarda olabilirim de olmayabilirim de. Bazen değil artık, bu aralar çok yoğun bir aktif olamıyorum. Babam rahatsız. Onu Ankara'ya getirdik yaklaşık bir haftadan
1: geçmiş
2: beri
1: olsun.
2: Hastanede yatışını yaptık. Tabii ki Trump'ın Ankara'ya gelmesiyle birlikte benim hastaneye ulaşmam, bir şeyleri halledebilme süreçlerim gerçekten sarpa sardı. Üzerine kocam beyin burada olmaması, göreve gitmiş olması, çocukları yalnız bırakmak zorunda kalışım falan. Ve hiç görmediğim kadar çok polis, jandarma, yani her şeyi görebiliyorum. Aşırı gerginim.
1: Tamam,
2: yani
1: sakin ol.
2: Ne kadar iyi oluyor bu durum, ne kadar kötü
1: sakin
2: bilmiyorum.
1: Ol. Hanımefendi sakin olun.
2: Biz ne oluyoruz, nereye gidiyoruz onu da bilmiyorum.
1: Nereye gidiyorsunuz?
2: Yani 15-20 dakikalık yolu 40-45 dakikada gidip gelmeye çalışıyorum. Öyle, rutinlerinizin kıymetini bilin. Yani bu çocukları okula bırakmak, almak, çalışmak, işte saatinde yemek, içmek, uyumak, uyanmak gibi şeyler muazzam kıymetli şeyler. Bazen gerçekten paranın var olup da hiçbir şeyi halletmediği süreçler olabiliyor. Biz de o süreçlerin içindeyiz. Yani demem o ki, yaşadığınız her anın kıymetini bilerek yaşayın.
1: Eyvallah.
2: İyi yayınlar.
1: Sağ olun efendim. Düğüne, İbo'nun düğününe kardeşim gelmezsen çiçek siparişin bende. Çelenk ya da nasıl bir çiçek istersen ben götürürüm. Gayem Çiçeklilik, Mutlu abin Antalya'dan her zaman hizmetinde diye. Sağ ol. İbo'nun düğününe bir çelenk yollayalım. Radyo D çelengi. Görünce şok olsun.

0: Ekran süreleri gelmiş. Bakın hanımefendinin ekran süresi 19 saat 8 dakika. Maşallah. Geçen haftadan bu hafta %98 ekrana bakmış. Daha fazla. Oo. Bak bir büyüğünüz geldi. 21 saat 10 dakika efendim. İrem Derici benimkini görse kanı donar demiş. Seninkini derken o... Ekrana bakma süresin diyorsun. Ya bir de derdim var diyorsunuz ya. Allah'ını seversiniz. 7 saat 33 dakika var. Bu bir şey değilmiş ya. O nasıl bir telefon kullanıyormuş diyor. Ya şimdi biliyorsunuz bu ısırılmış elmanın büyükleri çıktı. Prosu, prosunun prosu, pro max'i çıktı falan böyle. Ama baksana ne ağır. Ben de ondan kullanıyorum. Ağır da yani hani sürekli elimizde. Tabii parmak da kol yamulur ya. Kol yamulur ya. Bir de İrem Derici onu protez tırnağıyla tutuyor yani hani. Yani o protez tırnaklarla zaten akıllı telefon nasıl kullanılıyor? İnsanın aklı kaçıyor onu orada. Protez tırnakla yani akıllı telefonun ekranını oynatırken aklı gidiyor insanın ya. Bu... Abi düğün yemeli içmeli mi? Antalya'dayım, davete icabet etmeyi severim demiş Özcan Kıvrak. Yani bedava olsun da diyorsunuz. Eskiden böyle düğünlere sızan böyle bir tayfalar oluyormuş ya. İşte nerede düğün var gidiyorlar, akraba gibi gidiyorlar, pastasını yemeğini yiyor çıkıyor. Kimisi paket yapıyor evine götürüyor, çatal bıçak kaşık tabak çanak çalan var. İrfan yakında hepimizinki yamulacak demiş. Evet. Evet hepimiz. Bütün parmaklarımız yamulacak bu telefonlar yüzünden. Kız ne kadar azmış seninki 6 saat 18 dakika. Ama o 21 saat iyiymiş yani. Şimdi bizi bu kadar kullanıyoruz. O zaman hepimiz gerizekalıyız o telefonu. İrem'in dediği doğru çıktı yani. Bir bitmedi gitti sevgili dinleyenler konumuz. Bakalım neler geliyor. Buyursunlar.
1: İrfan baba.
0: Efendim selam. Baba. Selam
1: Bartal'dan
0: baba.
1: Bartal'dan Oğuzhan ben.
0: Oğuzhan Bey merhabalar.
1: Bak sana ne diyeyim var ya.
0: Ne diyeyim var
1: trafikte
0: ya.
1: Trafikte o kadar çok sağını solunu sallayan adam çoğaldı ki. Hmm. Adam, kadın neyse artık.
0: Neyse.
1: Normal insan azınlığa düştü. Bundan sonra haber biz olacağız. Yani normal insanlar haber olacak. Göreceksiniz yakındır.
0: Evet. Bağcılar yolunda normal insan görüldü. Normal insanlar azınlığa düşecek diyor ya. Şey gibi değil mi böyle hani doğada kaybolan mesela Anadolu Parsı var mesela yani nesli tükendi hiç görünmüyor haber yapılıyor mesela Anadolu Parsı göründü falan onun gibi mi olacağız? Biz sürekli telefonla bakışıyoruz diyor başka bakıştığım kimse yok bu hayatta demiş dinleyici. Telefonla bakışanlar bir bitmedi gitti efendim. Evet.
2: Geç yanımda. İrfan Bey.
0: Hecan.
2: Şu anda yapay zeka aracılığıyla sizi arıyorum.
0: Evet.
2: Hani arayacaktınız beni bak birazdan toplantıya gireceğim. Çok önemli toplantılarımız var bizim.
0: Eyvah. Yani
2: tanıyamadıysanız söyleyeyim. Ben Donald Trump. Yani benim de zamanım var, zamanım yok. Yani bu nasıl bir iştir? Nasıl iş yapıyorsunuz siz böyle? Bağlayacaksanız bağlayın kardeşim canlı yayına. Olmaz
0: ya
2: mı?
0: Abi senin de bu Necla Özmen gibi tribe girmen çok hoş olmuş ya. Vallahi. Nasıl bir inanmışlıktır ya. Necla Hanım neredesiniz efendim? Ne oldu bakın, zirve devam ediyor hala. Zirvede bırakacak mısınız? Necla Hanım, bir açıklama bekliyoruz sizden.
3: Sine geçmiş, kendisini yeni tanıyacağım. Heh. Yani bir içimde bir kıpırtı, bir heyecan var. Yani baba olarak benimsedim. Yani çünkü hiç babalık sevgisi, hiçbir güven duygusuz, yani ne bileyim ben, bir sahiplenme görmedim. İnşallah bana sahiplenir. Yani ben uzaktan takip ettiğime göre yani vicdanlı bir insana benziyor baba olarak.
0: Çok vicdanlı, sorma. Neresi vicdanlı bunun?
3: Kucaklar diye düşünüyorum.
0: Ya Necla Hanım bak, babanız diye bir şey demiyoruz. Vicdansızın önünde gideni. Ya.
3: Türkiye'nin baklavası biliyorsunuz meşhur, sarması. Sarma yaptım, dolapta hazır. Baklava da hazır sayılır. Bir de pasta yaptırdım. Kızıyla yeni bir başlangıç için güzel bir pasta hazırlattım, bugün alacağım. İnşallah görüşmemiz güzel geçeceğine inanıyorum. Yani görüşeceğine de inanıyorum yani.
0: Ben de inanıyorum.
4: Kendinizi Ivanka Trump'la kıyaslıyor musunuz?
3: Pek fazla kıyaslamıyorum. Ben ona göre daha güzelim diyorum.
0: Oy canım benim.
3: Espri
0: oy.
3: Yaptım.
4: Sosyal
0: Yani şakasız bu kadın benziyor, ben size söyleyeyim. Yani bu tutarlı açıklamalarıyla. Tabii ki onun kızı, onun olacak. Tabii ki. Aslında NATO falan hikaye. Kızı için geldi buraya yani, kurban oldu. Allah'tan yaptırımları falan kaldırıyormuş. Motoru veriyor, onu şey yapıyor, helal olsun ya. Burası radyo diye bir reklamımız var. 0549-204-0104'e bir bitmedi gitti deyin, yollayın. Tamam mı?

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sunar.
2: Ağaçlar arasında yürümek ve ormanda zaman geçirmek, bir bağışıklık hücresi türü olan doğal öldürücü hücrelerin sayısını ve etkinliğini artırarak kansere ve enflamasyona karşı vücudu koruyor. Ayrıca kortizol seviyesini, kan basıncını ve kalp atım hızını düşürerek kalp ve damar hastalıkları riskini azaltıyor. Orman havası almak olarak bildiğimiz bu olgu, bir tür ekolojik tedavi yani ekoterapi olarak kabul ediliyor.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji sundu.

0: Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de.
1: Reklam.
2: Yaz ayrıcalıkları TOG'da. Temmuz ayına özel 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10F ya da 12 ay %0 faizli 600 bin TL krediyle T10X sahibi olabilirsiniz. Kampanya detayları ve sipariş vermek için TrueMore uygulamamızı indirin.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin içinde bir problem var.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Bankam Tombank kartıma bin. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
8: Radyo D.
9: Öncelikli yayın. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo D, 104'te, 104'te Radyo D.
9: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.

0: eğer coşsam.
1: Sarı beni al gönlünü, yine deli gibi yor beni.
0: Muhabbet olsun, gönüller coşsun. Bugün de efendim ne muhabbet oldu be. Yine memlekette ve dünyada ne kadar abesle iştigal eden haber olay varsa getirdik. Değil mi? Trump'ın tuvaletini yanında getirmesinden tutun sahte pet şişelerine kadar. Efendim trafikte çıkarıp gösterenden İrem Derici'nin yamulan parmağına kadar hepsini. Ve bitmiyor. Bitmiyor. Vallahi program bitti. 19.32. Abesle iştigal eden durumlar bitmiyor ya. Bitmiyor. Efendim az önce gördüm. Rize'de bir binanın çatısına halı saha inşa edilmiş. Urfa'da da vardı bir ara. Duruyor mu bilmiyorum da. Bir binanın üstüne saha yapmışlardı. Gerçi Tokyo'da da var. Yani ne var adam gökdelenin tepesine havuz yapıyor da Rize'de benim binamın üstüne çatısına halı saha niye yapılmasın ya? Niye yapılmasın? Ama şimdi tabii burada top oynanıyor. Yani burada valla Dünya Kupası burada oynanmalı yani hani. Çok güzel fikir gerçekten. Burada top dışarı gidince hani top oynayan bilir, topu atan alır beyler deriz yani hani. Acaba top fırlayınca kim gidiyor alıyor? Kaç katlı bina bu? Rize'den dinleyen dinleyicilerimiz duydunuz mu, gördünüz mü bunu? Top kaçarsa ne olacak? Tamam teller uzun muzun da kaçıyor bir şekilde yani. Çok futbolcumuz var öyle kaçıran topları yani hani. İsim vermeyelim, siz bilirsiniz. 90'a takacağım derken nereye takıyorlar yani onu. Enteresan. Günün son abesle iştigal eden durumu artık burama geldi. Ben daha kaldıramam bak söyleyeyim. Vallahi söyleyeyim yani yeter.
1: Zalim, kendini alim hissetmen
0: bile. Bu abesle iştigaller bugün bir bitmedi gitti ya. Bitmedi.

Muhasebeci bir abimiz diyor ki İrfan'cığım bilgisayar çıktığından beri muhasebecilik bitecek deniyor. Bunu diyenler bir bitmedi gitti. Evet, yapay zeka çıktığında da muhasebe bitti diyorlardı. Abi sen bitmezsin, rahat ol, seni bitirmeyiz seni. Seni bitirmem ben. Dudaklarını şişirme herkes de aynı duruşta görünüşle bitmedi gitti diyor. Doğru. Doğru. Ne bu hırçınlık, ne bu kalbin can çekişi. Batırışı, dokunuşu, kendini savuruşu yüzyıllar boyu aynı. Şu zamlar bitmedi gitti demiş Oya Altınçap ablamız. Tolmana bir sebep var mı? Bunu külahıma, bir de günahıma girip anlatacağım. Bu ne göndermişsiniz link? İçeriğini yazar mısınız Yasemin Hanım?

0: Bizim hanımın da imalı imalı konuşması bitmedi gitti diyor. Acaba ne ima ediyor? Bitmez abi o imalar bitmez. Bitmez. Sor. Trump'ın gerçekten böyle bir kızı olsa Trump direkt havaya uçururun demiş. Vallahi açıklamaları var. Kim yazmış bunu? Hatta dinleyicimiz gönderdi. Az önce haber geldi, son dakika haberi. Necla Özmen ve Trump külliyede bir araya gelmiş sevgili dinleyenler. Açıklama yapmışlar. Hatta bakayım son dakika.
1: Bilmek üzere kendisiyle bizzat görüştüm.
0: Evet.
1: Kendisi benim babamdır. Bunu da kendisi kabul etmiştir. Ailesinden olarak
0: evet,
1: görmek.
0: Evet sevgili dinleyenler, son dakika haberi, Trump kabul etti. Açıklamayı Necla Hanım yapıyor şu an. Türkiye günlerdir, aylardır hatta bu habere kilitlenmişti. Açıklamaları ilk defa Radyo D'den yayınlıyoruz.
1: Ve bu konuda hiçbir şekilde herhangi bir şüphe oluşmamıştır.
0: Evet. Gördüğünüz üzere bu olay da artık kapanmıştır, oldu. Vatana, millete hayırlı olsun. Trump'ın neden geldiği belli oldu. Sevgili dinleyenler, kızına özellikle itiraf etmek için gelmiş sevgili dinleyenler. Artık bu saatten sonra söylenecek söz kalmadı sevgili dinleyenler. Vallahi gözlerim de dolmuyor ki, yani yemin ediyorum ağlayacağım galiba. Evet. Ağlayacağım galiba. Evet.
2: Sanırım bari bu Trump'a kızı bize bir iyilik yapsınlar. En sonunda bize bu Allah aşkına bir Avrupa Birliği'ne bir soksunlar ya. Ölmeden bir görelim be.
0: Kimi soksunlar Avrupa Birliği'ne? O... Ya Dejla ablacığım, şimdi bu yani botunu saklayan Trump bu... Nasıl oldu da bu görüşmeyi yaptı seninle ya? Tüh. Ama neyse. Sonunda hayrına bir zirve oluyor sevgili dinle. Yoksa gına gelmişti hepimize. Vallahi.
2: İrfan'ım, Türkiye'yi soksunlar Avrupa Birliği'ne. Trump şimdi bizim... Hani bizim kızın babasıymış ya, bize bir torpil geçsin be en sonunda. Bir ağabeye bizi bir soksun be.

Meğerse Trump'ın bu hediye paketiyle geliyorum demesi Necla Hanım'a hediye paketiymiş. Evet sevgili dinleyenler. Son mesajlarınıza bakacağım ha. Vallahi programı yemişiz ha. Yemişiz. Abi yayınlar etrafa, çevreye, ormanlara, hatta denizlere yediğini içtiğini çöpünü atanlar bitmedi gitti bitsin artık demiş. Yasin Uzun, öpüyorum Yasin'cim. Sabri Sarıoğlu zamanında olsaydı ve Rize'deki çatı sahada yetişmeliydi diyor Fatih Ataselim. Adam niye geldi diye suç duyurusunda bulunmuşlar Didim'de İrfan'ı. Kim bu? Didim'de adliyesi, Didim Adliyesi bugün alışılmışlığın dışında, hatta tarihi kabul edilen bir şikayet dilekçesi aldı. Halk Evleri Genel Yönetim Kurulu üyesi Didim temsilcisi Bektaş Kurulu'nun beraberindeki demokratik kitle örgütü temsilcileri Didim Adliyesi'ne giderek ABD Başkanı Donald Trump hakkında suç duyurusunda bulundu diyor. Niye? Adam niye geldi diye. Anladım. Adam işte hediye paketiyle gelmiş Necla Hanım'a. Daha ne istiyorsunuz? Daha ne istiyorsunuz ya?

Efendim son reklamımız var. Arada dadaladıysak, işin mizahını çıkardıysak. Son mesajlarınızı atıyorsunuz. Bir bitmedi gitti dedik ama bitti be. Vallahi. Programın sonuna geldik. 0549 204 0104.

0: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam edecek.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da trafik ana ulaşım arterlerinde yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Haramidere, Avcılar Şirinevler, Mertel Çağlayan ve Zincirlikuyu çevresinde araçlar zaman zaman yavaş ilerliyor. Mahmut Bey, Gazi Osman Paşa, Kağıthane ve Seyrantepe kesimlerinde yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında Bostancı Kozyatağı, Göztepe Uzunçayır ve Altunizade yönünde trafik ağır ilerliyor. Temde Sancaktepe Ataşehir ve Ümraniye çevresinde yoğunluk görülüyor. Köprü hattına baktığımızda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de geçişlerde trafik yoğunluğu devam ediyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RSOTO ekspertiz yol durumunu sundu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Piyasaların 7 Temmuz Salı günü gerçekleşen işlem kapanış rakamları şu şekilde. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günü %0.50 değer kazancıyla 14.497 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 46.83, euro 53.56'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda gram altın 6.247, çeyrek altın 10.595 liradan alıcı buldu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: tatil sepetinde. Tatil
1: sepeti. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Artık New Life Miner Lite var, yaz bitkinliği yok. New Life Miner Lite eczanelerde.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Reklam.
10: Radyo D.
8: İrfan Aslanan'la Radyo Makinesi devam ediyor.
11: Radyo Makinesi.
12: Alo, kim var attığımızda?
13: Merhaba, hoş bulduk.
12: Merhaba abi, bağırıyoruz, niye seslenmiyor bize?
13: Yoğun trafikler, maalesef trafik değil, İstanbul trafiği.
12: Nereden nereye gidiyorsunuz abicim?
13: Küçükçekmece tarafına gitmeye çalışıyorum Güneşli'de.
12: Merak etme, gidiliyor sonunda ya.
11: Radyo Makinesi.
12: Gideni çok gördüm yani, hani bir... Kimse merak etmesin, gidiliyor yani.
13: Bildiğim mi? Ben normalde radyo hiç dinleyen biri değildim. Ben 22 yıldır gıda sektöründe çalışıyordum.
12: Evet.
13: Bir haftadır sizi dinliyorum ya, gerçekten her akşam o sıra dinlesem diyorum böyle.
12: Çok... Ya. Ama
13: makine gibisin ya, maşallah.
12: Allah... Fatih abi, sen dinli yani, her akşam olsa da dinlesem diyormuşsun ama her akşam var. Yani.
13: Ben yeni keşfettim, biraz geç oldu.
8: İrfan Aslanhan, Radyo Makinesi.

0: Vay vay vay vay vay vay vay vay. Ne yorum ama değil mi? Bu şarkıyı söyleyen Seher Çelik, canım okul arkadaşım. Biz ona Seher Hoca derdik. Derslere falan da girdi. Sonra araştırma görevliliği yaptıktan sonra yıllardır da çeşitli korolarda çalışıyor kendisi hala. Hocadır yani Seher'im. Seher Hoca, selam olsun sana. Çok tatlıdır Seher'cim. İyi bir şancıdır. Ama şaşırdım, ters köşe yaptı böyle bir yorum. Daha Alaturka, Türk sanat müziği şeyler dinledim Seher'den. Bu beni şaşırttı. Ağzına yüreğine sağlık Seher'cim. Seher Çelik. Haliç Üniversitesi konservatuarında hocalık da yaptı kendisi. Bizi ağlatmadan gitmeyeceksin, ne güzel bir parça. Ok gibi sapladın yüreğimize, iyi ki varsın, seviliyorsun demiş. Daha dur, var. Bitmiyor ki bugün son dakika haberleri. Yani dinleyici göndermiş, diyor ki Necla Trump ile Donald Trump bu akşam Aspava'da birlikte yemek yiyecekler. Hay yarabbim ya, büyük buluşma asıl, bakın millet bıraktı asıl. Bak kimler kimler gelmiş işte. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos. Bunun da soy ismini söylemiyorum. Yere Patris miydi neydi o? Yere Yatıris. Yorgos Yere Yatıris. O gelmiş mesela. Onlar, hiç kimse konuşmuyor onu. Varsa yok ne, Necla Hanım var. Aspava'da buluşuyorlarmış. Ya çok acayip. Efendim bugünü güzelleştiren 3 saattir yayınımızı mesajlarıyla, yorumlarıyla, mizahlarıyla bize katkı sağlayan bütün canımız Türkiye'nin akıllı delileri, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kafalar dağılıyor bu sıkıntılı günlerde, güzel geliyoruz birbirimize. Sağ olun, var olun. Radyo'da makina. Efendim hafta içi her gün 17-20 arası çalıştırıyoruz makinayı. Hala makina yola çıkmadı mı diyenler oluyor. Çıkacak artık bu hafta. Makine şu an bakımda, tamirde, parçaları eksikti, onlar geliyor falan. İlk defa bu sene bu kadar geç seyyar stüdyomla böyle Ege'ye doğru iniyorum. Hani bedenen kendim iniyorum da radyo makinesini indiremiyorum o. Oraya çok. Bu hafta kısmetse indireceğiz efendim. Size sürprizlerim olacak. Bu sene böyle Antep'ten, işte Kuşadası'ndan, Bodrum'dan, böyle farklı farklı yerlerden dış yayınlarımız olacak. Abi ben yeni geldim, nereye demiş. Şu İzmir'in bozuk yolları bir bitmedi gitti demiş. İrfan emeğine sağlık, yayınlar başta sen olmak üzere. Bu yurdum insanına, bütün yurdum insanına teşekkür ederim. Başka türlü kafa dağılmazdı bu memlekette diyor. Verdik coşkuyu vallahi.
1: Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum.
0: Tabii ya, öyle mi? İrfan Boşluk Aslanhan. Gece böyle aklına gelir, böyle bir şey yazayım İrfan'a, bir nokta yollayayım, bir şey sorayım, sinir edeyim onu, uyuz edeyim falan dersen Instagram'da da ateş ettiğim hesabım var ya, oradan dostluğumuza devam ediyoruz. Takipleşelim oradan. Bir istek var günlerdir. Bursa'ya geliyor mu kardeşim? Şeye inerken Bodrum'a, Bursa'ya uğrayabilirim. Bir arkadaşımla bir açılışı varmış orada, mekan açılışı. Belki öyle bir şey yapabilirim. Murat Bey 11.72. Ya günlerdir bir şarkı istiyor hanımefendi. Onu şey yaptım, ayarladım. Nasılmış bir bakalım şimdi.

Efendim iyi bir akşam olsun. Bakalım Ankara'dan ne haberler alacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık. İyi akşamlar. Yarın bir 90'lardan sürprizimiz var. Sürpriz bir sanatçı burada olacak. Çok seveceksiniz. Sağlıcakla kalın efendim. İyi akşamlar olsun.

0: Reklam.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Dream TV'de hayalini izle. Yabancı müziğin en yenileri ve tüm zamanların en iyileri Dream TV'de.

Getir. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar.

radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22

0: nöbetlerdeyim, başım duman.
1: Radyo D!
2: Hazır mısın?
1: Sahne.
2: Prova bitti. Sahne başlıyor.
1: Radyo D sahne, sahne, sahne. Radyo D.
2: Akustikler, konserler ve canlı performans tadında tüm şarkılar.
1: Sahne. Radyo.

0: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.
1: Şimdi ben ilk depresyondayım çıkardığım zaman bana acıların kadını dediler. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu ispat etmek için üstüne bir sürü şarkı, yani karar verdim dediğim bir seni konuşurum dedim. Sonra döndüm dolaştım. Acıyor, acıyor dedim. Allah beni kahretmesin.

0: eser bir kuliste başlar. Işıklar ayarlanır, teller gerilir, herkes yerini alır. Heyecan alkışlarla yükselir ve sonra o ilk nota gelir. Hazır ol, bu anlar için buradayız. Burası sahne. Radyo D'de. Radyo D'de
1: sahne. Ben aşağı yukarı 30 yıldır kimsenin şarkısını söylemedim şimdiye kadar. Hep kendimize çaldım durdum. Ama bir şarkı yazarının şarkısını söylemek isterim doğrusu. Bu da çok uzun zamandan beri bildiğim Teoman şarkısı. Hatta neydi o? Kent Ozanları'nda ilk kez Teoman'ın bu şarkısını dinledim. Kent Ozanları diye bir albüm vardı. Bilenleriniz vardır herhalde. Orada Teoman vardı. Tek gitarıyla çalıyordu bu şarkıyı. Hemen sordum kim bu çocuk diye onu dinledikten sonra.
2: Hatta röportajda okudum ben.
1: Evet.
2: Beni övüyordum falan, tanışmıyoruz o zamanlar. Sonra ben hemen telefon ettim. Abi dedim beni övmüşsün, çok teşekkür ederim. Ayrıca bil ki herkese söylüyorum dedim. Tamam, herkese yayabilirsin dedim. Bülent Ortaçgil beni övüyor.
1: Ben hala ölürüm plastik çiçekli gizli bahçemde.

0: sarılsak.
1: Bazen bir şarkıyı yalnızca dinlemek yetmez. Bazen o anın içine girmek, nefesini duymak istersin. Gerçek performansların sesi, hayatın canlı hali. Burası sahne, canlı müziğe en yakın yer.

akşam yine en ön sıradasın. Sahne. Radyonun sesini aç. Radyo.

0: Şahanesiniz. Çok tatlısınız. Çok iyi geldi. Çok güzel söylediniz ya. Radyo
1: Sahne. Sahne bugünlük bitti. Yenisi yarın 22'de Radyo D'de.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.